2011 yılı Beycan'da kılıp terakki kılışını karar kıldım. Şunundan kiyinki bir mezgil naitu müşakkat içi de ötken küllerim oldu. Şindongfang'ın okutkocisi ise nurgun adamlar birinci bulup İngiliz dili seviyesi yukarı. Şehirden şehirge katırap, mektep ile mektep arası da çipip yürüp ders ötüdü. Maaş yukarı diğerlerini hiyalık geldirdi. Lekin aynı vakitte men işleydiğen otur mektep bölümü de kızıqarlıq İngiliz dili türünün okutkocularının tapıdığan pulu bekle az bulup, öncelik maaş bilen icara öyde oldurduğun, öyde tamak etip yerleydiğen bizdek musabırlarının kün almıqı hakikaten təskik doğda etdi. Onun üstüge anam bilen sanlımını bakmasam bulma etdi. Şuna yeni de bir tiyem pulu kahramanğa ayınıp qalğan çağılarım tolu edi. Hatta aynı çağda bir eğizlik öyünü birlikte icara ilip durgan yatak dişim tok pulunu tən tolaylı diyen çağda qatlıq açığım kegeydi. Gerçi netçe 10 yuan pul olsun mu, mən ettigende çıkıp gitip keşte uxlaydıgan çağda kilidigan, bazı küllerde şirket konup kalıdıgan dursam, mən yeşkancı tok işletmesem, tən tolusak adlılık bulmaydı o dəb turbağa idim. Şu çağdaki açıq astığı yuşurunğan psikika, onun arkasındaki kaygı, hasret, emeliyette iktisadi cahattaki namıratlıktan boğanken. Her halde gerçi açıqlanğan bulsam mı, Lenzin Hau'a ayınıp kalmadım.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, Ertigelli Xəbərlə proqramımızına başlayınız.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar, yaxşımısınızlar? Ertigelli Xəbərlə proqramımızın anlaşılmasını qarşı alırız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 17 günü, Pəyşənbə. Dehqanlar kalendarı boyunca 8 ayının 7 günü.
2: Aval bu qədimki proqramımızdan asasi məzmunlarını tanıştırırız.
1: Şanghay Həmkarlıq Təşkilatının 2026 yıllık rəqəmlik iqtisad münbiri Ürümçədə başladı. Memleketli Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin muavin başlığı Jang Chingwei asasi məqsəd nutqu sözlədi. Tacikistan'ın birinci muavin zonlisi Xalık Zade, Kırgızistan'ın devlet işleri katibi Koychiyev tebrik sözü kaldı. Çin Şaucan karşı eliş sözü kaldı. Erkin Tuniyaz riyasetçilik kaldı.
2: Şincan Çoğuncılığa Suçılık Tügini Kuruluşu'nun Tuncu Türküm Generatorlar Grupisi işgi kiriştirilip, tok tarqıtıp, resmi torlaştırıp, yürüştürüş baskıcağı kirdi.
1: Şincan yeni bir növetlik paxta nişanlıq baha siyasetini yolu koyuş layihasını ilan kılıp, 2026 yıldan 2028 yılıca her tonlu paxtının nişanlıq bahasının 18.600 yuan boludığalıqını oturuğu koydu.
2: Atanım rayonunun 2026 yıllık devlet ortak tili yazıqını kengaytış, umumlaştırış teşviqat dəptiliki faaliyeti başlandı.
1: Şincan'daki Tunci XR Kinoxanası kuşadı işgı kiriştirildi. Emdi xəbərla anlanla.
2: Stansımız xəbri. Rəqəm Şanghay Həmkarlıq Təşkilatını tutaşdırıdı. Aqıl işiş, kəlgüsünü yaratıduğu baş demisiriki Şanghay Həmkarlıq Təşkilatının 2026 yıllık rəqəmlik iqtisad münbiri 9 ayının 15 günü Ürümçədə başlandı. Memleketli Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin muavin başlığı Jang Chingwei münbərinin başlanış mürasımına qatnaşdı, həm də asasi məqsəd nutqi sözləri. Tacikistanın birinci muavin zonlisi Xalık Zade, Kırgızistan'ın devlet işleri katibi Koychiyev tebrik sözü kıldı. Atonom rayonluk partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojang karşı eliş sözü kıldı. Atonom rayonluk partiya komitetinin muavin şujisi Atonom rayonunun reisi Erkin Tuniyaz faaliyetke riyasetçilik kıldı. Şanghay Hemkarlık Teşkilatının muavin baş katibi Soha İlhan, devlet sallıq məlumat idarisi partiya qrupsının şujisi idarı başlığı Liu Liehong tebrik sözü kıldı. Atonom rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin müdiri Zumrat Obul, Atonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujisi Bingtuan'ın Zhengwei He Zhongyou münbərge qatnaşdı. Jang Chingwei munularını körsətdi. Reis Xi Jinping'nin 2026 yıllık Beşkek Ali Yığınıda kılgan muhim sözü Şanghay Hemkarlık Teşkilatının rəqəmlik iqtisad hemkarlıqını çoğunqırlaştırışqa ilgirleş yönelişini eniq körüstü bərdi. Tərəblərinin Şanghay Rohida çın durup, devlet başlıqları kengişide hasıl kılıngan muhim ortak tonişini əməliyleştirip, siyasetini maslaştırış, uzak ünümlük hemkarlık mekanizmini birlikte ornatışını çoğunqırlaştırıp, əslihəni ravan tutaştırış, rəqəmlik ul əslihəni ortak bərpa qilişini yanımı küçəytib, yenilik yartış arqılıq xalqqa nəbiyyət küzüş, rəqəmlik tərəqiyyat nəticələrdən ortak bəhərilinişini ilgir özürüp, yaxşı qanun arqılıq obdan idarı qiliş, rəqəm bexətərliki tərtibini ortak qoğdaşda çıntırıp, Şanghay Həmkarlıq Təşkilatının rəqəmlik iqtisad həmkarlıqına cəsarət bilən yeni səhifə bütüşünü ümid qılıman. Chen Xiaojang munularını bildirdi. Şincan, Reis Xi Jinping'nin Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı rəqəmlik iqtisad həmkarlıqı toğrusudaki muhim sözünün ruhini çoğunqır izcillaşdırıp, hər qaysi dövlətlərinin yerlikləri bilən bolğan əməli həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıp, bexətər, muqim, yuqur ünümlük, ravan, rəqəm yol torunu birlikdə bərpa qılıp, yeşil hesablaş küçü həmkarlıq örneki bərpa qılıp, rəqəmlik soda qatarlıq həmkarlıqının yeni eşiş nöqtisini yetiştirip, texmuz Zic Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı təqdir ortaq gəvdisi bərpaqlışqa küç qoşudu. Liu Liehong munularını bildirdi. Рәйіс Ши Цзиньпиннің мұхим сөзінің рухини чоңқыр ізчиллаштырып, әрқайсы тараплар дәулет башлықларының ортақ тонышын әмәлилаштырып, саллық мәлуматны идара қылыш, рақам ул әслихәсін раван тұташтырыш, әмәли түрлерін әмәлилаштырышын чоңқырлаштырышы. Рәқәмлік ықтисад сиясатын пиланлаш, алмаштырыш, удуллаштырышқа түрткі болып, саллық мәлумат жәтті өзара ішінішіні чоңқырлаштырышы. Ақыл езі игілігі, ақыл энергия, тінч, шәһәр қатарлық қолыныш мұхиті етіштірішіні күчейтіп, саллық мәлумат вән сүн'і әқіл техниксінің әр сахәді ішлетілішіні ілгірі сүрші керек. Халық Зада, Қойчиев вә Сухаил Хан мұныларыны білдірді. Шанхай Хәмкарлық Тәшкілатыға әза дөйләтлер типіні рәқәмлік қылып өзгертішіні тез алғы сүрмекті. Шанхай Хәмкарлық Тәшкілаты рәқәм коридорыны қол тұтышып бәр бақылып, рәқәмлік хаңны толдырып, техника еңлаш вә селінміні ашырышқа түрткі болып, ортақ тәрәққиятны ішқа ашырышымыз керек. Джонго Шинжаң білән болған әмкарлықны чоңқырлаштырып, рәқәмлік ұл әсліхә құрылышы, рәқәмлік сода, рәқәмлік идарықлыш қатарлық сахәлерді текму зор үнім яратышқа түрткі болымыз. Башылыш мұрасымы вә асаслық мұндарды Пакистан ерік пилан, тәрәққият вә олахиде түр министрлықының министрі Иқбал. Шанхай Хәмкарлық Тәшкілаты Соды Санаатчылар Комитеті Катибат Башқармысының баш катыпы Кана Виски баш темілік нұтық сөздері. Әрқайсы дөләтлерінің хөкімет, али мәктәп, тәтқиқат аппараты, қарқана, жәмиетлердің кәлген әзіз мехманлар вәкілләрі рәқәмлік ықтисад әмкарлықыны чоңқырлаштырыш, өзіра мәнпәт еткізіп, тәң пайда аладыған тәрәққиятны ілгірі сүрішіні чөйредәп, қарашларыны әмбәрләрі. Мұнбәрді Шанхай Хәмкарлық Тәшкілатының рәқәмлік ықтисад сахәсірі ке 2026-2027 yıllық нұқтылық әмкарлық түрлері вә мұдда тізімлікі. Джонго Шанхай Хәмкарлық Тәшкілатыға әза дөйләтлерінің 2026 yıllық рәқәмлік ықтисад әмкарлықыры ке типік мысаллар топлыми қатарлық бір қанча мұхим нәтиже илам қылынды. Шанхай Хәмкарлық Тәшкілатыға әза бір қысым дөйләтлі, көзәткіші дөйләтлі, сөхбәт әмрахи дөйләтлердің кәлген әзіз мехманла. Шанхай Хәмкарлық Тәшкілаты ола қыдар аппаратларының вәкілері, мұнасіветлік дөйләтлерінің жоңғуды тұрышлық әлчілері қатарлықлар иығынға қатнашды. Автоном район вә Бейіңтөән рәхбәрлердің Ван Джиэншин, Чжан Йинчун, Ван Лин, Шөбин, Вэн Пинг, Тянчжин шәһірінің муавын башлығы Джай Ли Шин, Чонгчинг шәһәрлік халық құрылтайы даими комитетінің муавын мудири Шу Хун Бин, дөйләтнің министрлік комитетлердегі бір қысым юлдашла, қайрындаш өлке, автоном район, бейвасты қарашлық шәһәрлерінің вәкілләрі, автоном район вә Бейіңтөәннің мұнасіветлік орылары вә әрқайсы вилаят, облас, шәһәрлер, әрқайсы ши шәһәрлерден келген юлдашлар, академиклар, мутахассислар, алымлар вә қарханычылар вәкілләрі йығынға қатнашты.
1: Стансымыз мұхбері Яңжу хабар қылды. 2026 жылдық Шанхай Хәмкарлық Тәшкілаты рәқәмлік ықтисад мұнбирида Шанхай Хәмкарлық Тәшкілаты әза дөйләтлерінің өкемет тармақлары, халқыра тәшкілатла, қарханыла, пән тәтқиқат аппаратлары, әм али мектеплерінің вәкілері Тияншан етігіде жәм болып, Шанхай Хәмкарлық Тәшкілатының рәқәмлік ықтисад саясадыки әмәли хәмкарлықыны чөрдеп чоңқыр алмаштырды. Шанхай Хәмкарлық Тәшкілатының муавын баш катыпы Сухаил Хан бұл қытымқы мұнбәрінің Шинжаңды мақалылышының Джонгуның рәқәмлік епек елі құрылышыны чоңқырлаштырыш, Шинжаңның Асия-Яуропа алтын елі вә ғарыпке ечевітіштікі көрік беші істикамы бәр пақылышыны қоллаштыки мойым тәдбері ішкәлікені бүлдіріп мұндақ деді. Шинжаң Джунгуның Шанхай Әмкарлық Тәшкілаты әза дөйләтлер білән алақыны қанат яйдырышыдеке мұхим район. Кәлігісті Шинжаң энергия, қатнаш әмкарлықыны өзі чегалған көп түрлік әмкарлық түгініге айлынуды. Бүгінгі күнді яна рәқәмлік ықтисад әмкарлығы еңдін көп әйтілді. Тәрәқият бошлықы кеңейді. Kelgusi bir necha yilda yurishlik ul asliya va kasb ekologiyasi qurib chiqib, rayonlar hamkorligi loyihasini shakllantirib, mas taraqqiyot va raqamlik o'zaro tutashtirish, o'zaro ravonlashtirishga tayinib, umumiy xalq turmushi saviyasini o'stirib, yuqori sifatli taraqqiyotga qarab turishimiz. Pakistan Yerik Plan, Taraqqiyat va Aloyidi Tur Ministerligining Federatsiya Ministeri Ehson Iqbal Chodori bu qitimqi munbarni fursat bo'lib, Jungu Pakistan iqtisod koridoriga tayinib, tamojindan o'tkazishni raqamlashtirish hamkorligini kuchaytirib, savdoni qo'llaylashtirish saviyasini o'stirishni umid qiladiganligini bildirib mundaq dedi. Biz chegara porti aslihalarining darajasini o'stirib, portda talonlarni bartaraf qilish tartibini a'lolashtirib, portni avtomatlashtirishni olg'a surib, mol, avtomobil va xodimlarning portdan ravon o'tishini ishga oshiryapmiz. Bu xizmatning ahamiyati muhim, zo'r bo'lib, Jungu Pokiston hamkorligi bo'libmi Pokiston bilan Jungu Xinjiang orasidagi hamkorlikka kuchli turtki bo'lishga foydali. Chunki Xinjiang bizning Jungu'ga kirishdagi darvozamiz. Biz aloqador kelishim hosil qilib, raqamlashgan tamojindan o'tkazish tizimini barpo qilib, mol va transport qurollarini tamojindan yuqori unumlik, qulaylik o'tkazishni ishga oshirishga taqozomiz. Yaqin yillardan buyon avtonom rayon energiya, o'zgacha yezigiliki qatorliq an'anaviy afzal kasblarning tipini raqamlashish, oqillashish, yeshillashga o'zgartirishni sijil kuchaytirib, raqamlik iqtisod yangi musobaqa yo'lini faol yetildirdi. 7 ayning oxiriga qadar Xinjiangning yangi energiyali generator sig'imi umumiy ko'lami 174 million kilovattdan oshib, 10 million kilovatt darajalik yangi energiya bazasidan 6-si qurilib, Shanghai hamkorlik tashkiloti a'zo davlatlar bilan raqamlik asosiy qurilishni o'rtaq qurish, raqamlik kasblarni moslashtirishni qanot yaydirishga puxta kasb asosi solindi. Xinjiang raqamlik kasblar bo'yicha yangilik yaratish tadqiqot o'rni chaklik shirkatining mudiri Chi Jijiang mundaq dedi. Xinjiangning yashil tok afzalligidan foydalanib, ularning sun'iy aql hisoblash iqtidoriga bo'lgan ehtiyojidagi ba'zi ishlatish tannarxini to'vallatishiga yordam berdik. Biz yana ashyo obroti, davolash, ma'arifdan iborat bu tik sohalarni asos qilib, bir qism sun'iy aql amaliy qo'llanishlarini shakllantirdik. Shanghai hamkorlik tashkiloti supsi orqali davlat ichidagi korxonalar bilan chat el korxonalarining aloqasini kuchaytirib, raqamlik iqtisodning yuqori sifatli taraqqiyotiga kuch qo'shqili bo'ldi. Munbar mazgilida bir turkum raqamlik iqtisod hamkorlik turlarida markazlik kelishim imzolandi. Shanghai hamkorlik tashkiloti o'qachilar komiteti katibat boshqarmasi ulgi turning bosh moslashtirg'ichisi Tungdan har qaysi taraflarning kuchini mujassamlab raqamlik ipak yo'liga tayinib imkoniyatlik sijil bo'lgan davlat olgan raqamlik kasb hamkorlik ekologiyasi barpo qiladiganligini bildirib mundaq dedi. Pishqon hamkorlik andisini kengaytirib bu qitimqi munbardagi ulgilik misollarni sistemali xulosalab, har qaysi a'zo davlatlarda ko'paytimiz, kengaytimiz. Shanghai ro'yini sijil amaliyoti ko'rsatib, raqamlik yipak yo'li qurilishini cho'nqurlashtirib, uzoq, unumlik, muqim, o'rtaq foyda oladigan davlat olgan raqamli kasb ekologiyasi barpo qilib, Shanghai hamkorlik tashkiloti rayonining yuqori sifatli taraqqiyotiga sijil quvvat qo'shimiz.
2: Stansımız xəbri. Avtonom rayonluq partiya komitetinin müavin şujesi, Avtonom rayonunun rəisi Erkin Tuniyaz 9-cı ayın 15-ci günü düşdən keyin Ürümçidə Şinjanğa almashtırışqa ziyarətə gələn Beijing daşı Şərq oquş mükafatı dövlətni idarə qilish tədqiqat xarakterlik bilim aşırış kursu kursantlar vəkillər ömüki bilan görüşdi. Erkin Tuniyaz, Jongo Komünistik Partiyası Xinjiang Uyghur Avtonom Rayonluq Komiteti, Avtonom Rayonluq Xalq Hükümetigə vakalətən vəkillər ümikini qarşı aldı. Həm də vəkillər ümikigə Xinjiangın tarixi və iqtisadi, ictimai tərəqqiyyat əhvalını tonuşdurdu. O mündaqdırı. Jongo Komünistik Partiyası 18-ci qurultayıdan bu yan Rəis Xi Jinping və Jongo Komünistik Partiyası Mərkəzi Komitetinin küçlük rəhbərliki yeni dəvərdəki Jongo Komünistik Partiyasının Şincanlı idar qılış tədbirinin ilmi yetəkçiləkinə Şincanda cəmiyyət umumiyyəti inaq, muqim boldu. İqtisad cüş urub tərəqqi qıldı. Xəliq xatırcəm yaşab, xuşal xoram işləb, öz rahəmdən boldu. Xinjiangning taraqqiyot muvaffaqiyatlari Jongo Kommunistik partiyasining rahbarligi va sotsializm tuzumining ro'shan afzalligini to'liq namoyon qildi. millatlar masalasini hal qilishning jungucha to'g'ri yo'lining qudratli g'oyatli kuchini to'liq aks ettirdi. Güzel Şinjanning darvozasi dunyoga har vaqt ochiq. Ko'pchilikning o'z afzalligini joriy qildirib, jungu Şinjanning har qaysi davlatlarining yerliklari bilan bo'lgan almashtirishiga chora tadbir ko'rsatib, insoniyat taqdiri o'rtaq gavdasi barpo qilishga texmo zo'r to'piq qo'shishini umid qilaman. Beijing Daşo'nun münasibetlik rehberi Vekiller Ömek'inin bu kıtımlık seferini tanıştırdı. Tanzanya, Peru, Laos, Pakistan, Malawi, Maldivi, Liberya Katarlık devletlerden gelgen kursantlar söz kalıp, körgelleri iz kılgallarını hem beherlep, Congo Şincan'ın terakkiyat muvaffakiyatları bulgan kayıllıkını bildirdi. Bu qitimliq ekskursiya ziyorat orqali Xinjiangdagi joylarning taraqqiyot ahvolini chuqur egilladik. Millatlar ittifoqligi ekologiyani qo'g'dash, ma'rif ishlari, madaniyat miroslarini qo'g'dash qatorliq jihatlardagi xizmat tajribalari va usullarini o'rgandik, o'rnak oldik. Do'stona aloqa almashtirish yangi ko'vriki barpo qilib, do'stlikni, hamkorlikni o'zaro chuqurlashtirishga faol turtki bo'lamiz deyishdi. Wang Jianxin, Qaysar Optikerim, Avtonom rayonning munosabatlik tarmoqlaridagi mas'ul yo'ldoshlar ko'rishga qatnashdi.
1: Stansiyamiz xabari. Avtonom rayonlik siyosiy kengashining raisi Nurlan Abilmajin 9-oyning 14-15 kunlari Qizilsoy Qirg'iz avtonom oblastining Ulug'chat nahiyasi Otush shahrida port qurilishi kasb taraqqiyoti kasbiy ma'arif asosiy qatlam siyosiy kengash xizmati qatorliklarini cho'r deb tekshirib tadqiq qildi. O, bunlarını təkidlədi. Başşuji Xi Jinpingin Şinjan xizməti toğrusdakı möhüm sözü, möhüm yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının ruhiyyini çoğunqırı ögünüb, zıçıllaşdırıb, yeni tərəqiyyat ideyası və yeni dəvirdiki partiyanın Şinjanı idarə qılış tədbirini toluq dəlcayıda, umumi yüzlük zıçıllaşdırıb, Cunxa millət ortaq gəvdisi eğini müstəkəmləşdən ibarət, asasi liniyədi çıng turub, fırsatını çıng tutub, faal nətici yartıb, xəliq turmuşuqa texim yaxşı nəb yetküzüş, kişilər qalbini mücəssəmləşkə, yoxur sifətlik tərəqiyyat nəticələri arqılıq türtükə buluş gərək. Nurlan Əbilməcin Torqat portuda portunun tamucundan ötküzüş əhvalını gördü. O, bunlarını bildirdi. Partiya Mərkəzi Komiteti Şincanğı bekitib bərgən 5 con strategiyəlik orın bekitməsini bolup mu Asiya Avrupa Altın Yolu ve Garip Geçvetiş Körük Beşi istikamını tez berpa kılış stratejiyelik uğrullaştırmasını gözlep, portunun kesip ağlatını beytip, akıl port kuruluşunu sicil alıgı sürüp, tamucundan ötküzüşünün kolaylaşı seviyesini östürüp, çigra boyunu Geçvetiş yukarı pellisi berpa kılış gerek. Nurlan Əbilməcin, Şincan Zıcın renglik metal çeklik şirketi de, Karxanını, Avtonom rayonunun Cənubi Şincanın tərəqiyyatını qollaş siyasət tədbiridən toluq yaxşı faydalanıb, köləmini kəngəyitib, önümünü aşırıb, baylıq əvzəlliki, siyasət əvzəllikini tərəqiyyat nəticə önümünü aylandırışqa ilhamlandırdı. Atışəri əncür 3 kəsib yuğurma pən texnikisi yenilik yartış yeni rayonu da Bağçı rayonunun başlamçı karxanlarının yetəkləş rolünü üzləksiz küçəyitib, kəsib zəncirini sıcıl uzartıb təsiri körüstüş, yetəkləş rolünü teyxim yaxşı cari qıldırıb, deyqallarının kəsib tərəqiyyatının sıcıl mənfəətlənişiga həqiqi kapalətli qılışını ümit qaldı. Nurlan Əbilməcin, Şincan Tiyanşan Kəsbi Texniki Daşıvəsinin Qızılsu Məktəb rayonu da məktəbinin quruluş əhvalını közdən köçürdü. İş qurullaşdırışını yöniliş qılıb, kəsbi marib tərəqiyyatını alıqı sürüb, Şincanın özgücə əvzəl kəsbləri bilən yuğurulğan kəsbi marib caylaşdırması bərpa qılıb, zamanı bir kəsbi marib sistemisini takamillaştırıp, kəsbi məktəblərinin ideyavi siyasi quruluşunu küçəyitib, Şincanın yuqur sifətlik tərəqiyyat üçün yuqur sapallıq texniki maharətlik ixtisaslıqlarını yetişdiriş gerək deyib görsətdi. Nurlan Əbilməcin, Uluqçat Nahiyəlik Siyasi Kengiş Orgini, Atu Şəhərinin Ağu Yesta, Asasi Qatlam Siyasi Kengişinin məsuliyyətini ada qılış fəaliyyətini qanat yaydırış və əzala xizmətxanısı quruş, yürüşdürüş əhvalini təfsili ilgilədi. Baş Şuji Xi Jinping'nin Xalq Siyasi Maslahat Kengashi xizmetini kuchaytirish va yaxshilash to'g'risidagi muhim ideyasini chuqur o'rganib, izchillashtirib, partiya markaziy komitetining tadbir o'rinlashtirmasi, avtonom rayonlik partiya komitetining xizmat talabini, mas'uliyatni ado qilish amaliyotida amaliyalashtirib, maxsus kengashish apparati qurilishini sijil kuchaytirib, kengashish supisi vositasini yaxshi qurib, a'zolar xalq uchun mulozamat qilib, mas'uliyatni ado qilish faoliyatini puxta qanot yaydirib, siyosiy kengashning tuzum afzalligini idora qilish unumiga aylantirishga texim yaxshi turtki bo'lib, sotsialistik zamonaviylashgan Shinjang qurilishiga mulozamat qilish uchun o'rtaq to'nishni mujassamlash, kuch to'plash kerak deb ta'kidladi. Nurlan Abilmajin takshirib tadqiq qilish davomida xalq namunachisi Burmaqan Moldu. Ən güzəl görəş qılğıcı Wudun yünnü yoxladı.
2: MD 15-ci 5 ilini yaxşı başlayıb yeni müsabiqədə cəsarət bilən alğı ilgirləyli səhifimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəbəri. Şinjang çoğun cilğa suçuluq tügini quruluşunun 1-2 numarlıq 2 generatorlar qrupsi yaqında ilgir geyin bolub 72 saat sınaq tariqisidə işqə kirishdirilib, muvaffaqiyyətli qalda tok tarqıtışqa başladı. Bu çoğun jılğa suçılıq tügininin rəsmi torlaşdırılıb yürüştürülüş basqıçığa kirgənligidən dərək beridi. Çoğun jılğa suçılıq tügini quruluşu Gouyan bekitgan

0: ئۆتكەن ئەمەلىي كېۋەز تېرىغۇچىلا. ئالدىنقى نۆۋەتلىك سىياسەت بىلەن سېلىشتۇرغاندا، بۇ نۆۋەتلىك سىياسەتنىڭ ئاساسىي گەۋدە رامكىسى ئۆزگەرمىگەن ئەھۋال ئاستىدا، تۆت تۈرلۈك سىياسەتنىڭ يېتەكچى مەزمۇنى مۇكەممەللەشتۈرۈلدى. ئىككى تۈرلۈك سىياسەتنىڭ قوللاش نىسبىتى ئۆستۈرۈلدى. ئىككى تۈرلۈك بەھرىمەن بولىدىغان ياردەم پۇل دائىرىسى قېلىپلاشتۇرۇلدى. بەش تۈرلۈك يۈرۈشلۈك سىياسەت مېخانىزمى يېڭىدىن كۆپەيتىلدى. تۆت تۈرلۈك سىياسەت يېتەكچىلىكىنىڭ مەزمۇنىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش مۇنۇلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. پاختا ئىشلەپچىقىرىش ئورۇنلاشتۇرمىسىنى ئەلالاشتۇرۇپ، پاختا ئىشلەپچىقىرىشنى ئەۋزەل ئاساسلىق ئىشلەپچىقىرىشتىكى 34 ناھىيە شەھەرگە مەركەزلەشتۈرۈشنى سىجىل ئالغا سىلجىتىپ، ئۇزۇن تالالىق پاختا ئىشلەپچىقىرىشنى قوغداش ۋە تەرەققىي قىلدۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئۇزۇن تالالىق پاختا ئىشلەپچىقىرىشنى قوغداش رايونى قۇرۇش، پاختا سۈپىتىنى سىجىل ئۆستۈرۈپ، پاختا سۈپىتىنى سۈرۈشتۈرۈش سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، پىششىقلاش مۇلازىمىتى تەرەققىياتىنى قېلىپلاشتۇرۇپ، پىششىقلاش مۇلازىمىتىنى كەسىپلەشتۈرۈش، بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنىڭ ماسلاشتۇرۇش خىزمىتى مېخانىزمى ئورنىتىپ مۇكەممەللەشتۈرۈشتىن ئىبارەت. ئىككى تۈرلۈك سىياسەت جەھەتتىن قوللاش نىسبىتىنى ئۆستۈرۈش مۇنۇلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. پاختا سۈپىتى ياردەم پۇل مەبلىغىنى تەقسىملەش نىسبىتى ئۆستۈرۈلىدۇ. يەنى پاختا سۈپىتى ياردەم پۇلىغا ئىشلىتىلىدىغان قىسمى شۇ يىللىق ياردەم پۇل مەبلىغى ئومۇمىي سوممىسىنىڭ 10%-نى ئىگىلەيدۇ. ياردەم پۇل ئۆلچىمى بىر يىلدا بىر قېتىم بېكىتىلىدۇ. ئۇزۇن تالالىق پاختىنىڭ ياردەم پۇل ئۆلچىمى ئۆستۈرۈلىدۇ. يەنى ئۇزۇن تالالىق پاختىنىڭ سېتىلىش مىقدارىغا ياردەم پۇل بېرىش ئۆلچىمى ئىنچىكە تالالىق پاختىنىڭ سېتىلىش مىقدارىغا ياردەم پۇل بېرىش ئۆلچىمىنىڭ ئىككى ھەسسىسى بويىچە تەكشۈرۈپ بېكىتىلىپ، ئۇزۇن تالالىق پاختا ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارى قوغدىلىدۇ. ئىككى تۈرلۈك بەھرىمەن بولىدىغان ياردەم پۇلى دائىرىسىنى قېلىپلاشتۇرۇش مۇنۇلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. سېتىلغان چىگىتلىك پاختا مىقدارى مۆلچەرلەنگەن مەھسۇلات مىقدارىنىڭ 5%-دىن ئېشىپ كەتسە ھەم ھەقىقىي مۇۋاپىق سەۋەبى بولمىسا، ئېشىپ كەتكەن قىسمى نىشانلىق باھا ياردەم پۇلىدىن بەھرىمەن بولمايدۇ. يامان غەرەزدە ئارىلاشتۇرۇپ ساختىلىق قىلىنغان پاختا، يەرگە چۈشكەن پاختا، قايتا يىغىۋېلىنغان پاختا نىشانلىق باھا ياردەم پۇلىدىن بەھرىمەن بولمايدۇ. يېڭىدىن كۆپەيتىلگەن بەش تۈرلۈك يۈرۈشلۈك سىياسەت مېخانىزمى مۇنۇلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. مۇۋاپىق كېۋەز تېرىلغۇ كۆلىمى ساقلىنىدۇ. سۈپەت ياردەم پۇلىنى يولغا قويۇش لايىھەسى مۇكەممەللەشتۈرۈلۈپ، ئەلا سۈپەتلىك پاختىنىڭ سۈپىتىنى بېكىتىش ئۆلچىمى ئەلالاشتۇرۇلىدۇ. پاختىنى ھاۋالىلىك پىششىقلاش سىياسەت تۈزۈمى تاكامۇللاشتۇرۇلۇپ، ھاۋالە قىلىشتىكى ئىككى تەرەپنىڭ ۋاكالىتەن پىششىقلاش ھەرىكىتى قېلىپلاشتۇرۇلىدۇ. سېتىۋېلىشنى كۆزىتىپ ئۆلچەش، ئالدىن سىگنال بېرىش كۈچەيتىلىپ، پاختا پۇلىنى راسچوت قىلىش كاپالىتى مۇلازىمەت سۇپىسى بەرپا قىلىنىدۇ. مەبلەغ زاپىسى بىلەن سېتىۋېلىش ئومۇمىي مىقدارىنىڭ ماسلىشىشچانلىقىنى ئانالىز قىلىش، ئالدىن سىگنال بېرىش كۈچەيتىلىدۇ. بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنى ماسلاشتۇرۇش خىزمىتى مېخانىزمى بەرپا قىلىنىپ مۇكەممەللەشتۈرۈلۈپ، بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنىڭ ئۇچۇرلىرىدىن ھەمبەھىرلىنىش راۋانلاشتۇرۇلۇپ، بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنىڭ سىياسىتىنى ئۆزئارا جىپسىلاشتۇرۇپ، پاختا باھاسىنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ نازارەت قىلىش ئىشقا ئاشۇرۇلىدۇ.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئاپتونوم رايوندىكى جايلار توقۇمىچىلىق كىيىم كېچەك پۈتۈن كەسىپ زەنجىرى تەرەققىياتىنى سىجىل ئالغا سۈرۈپ، پاختىنى چىققان جايلا ئايلاندۇرۇشنى تېزلىتىپ، كەسىپنىڭ تەرەققىيات ئۈنۈمى ۋە رىقابەت كۈچىنى ئاشۇردى. ئاۋات ناھىيەسىنىڭ بەشئېرىق بازاردىكى شىنجاڭ فەنچىن كىيىم كېچەك چەكلىك شىركىتى توقۇمىچىلىق كىيىم كېچەك كارخانىسى بولۇپ، ئىلغار ئىلمىي توقۇلما ئىشلەپچىقىرىش ئۈسكۈنىسى ۋە مۇكەممەل ئىشلەپچىقىرىش سىستېمىسىغا تايىنىپ، يىپ سېتىۋېلىش، يېرىم تەييار مەھسۇلات ئىشلەپچىقىرىش، مەھسۇلات ئوراپ قاچىلاش بىر گەۋدىلەشكەن مەشغۇلاتنى ئەمەلگە ئاشۇرۇپ، ئايلىق ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىنى 200 مىڭ قۇردىن يۇقىرى سەۋىيەدە مۇقىم ساقلىدى. شىركەت مەسئۇلى دەييەن مۇخبىرغا كارخانىنىڭ ماكانلىشىپ ئىشلەپچىقىرىشقا كىرىشىشى يېزا بازار توقۇمىچىلىق پىششىقلاش ھالقىسىدىكى كەمتۈكلۈكنى ئۈنۈملۈك تولۇقلىغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: زاكاز مۇقىم، تۈرى كۆپ، كارخانىمىزدا دېھقان ئىشلەمچى 80%-نى ئىگىلەيدۇ. جۇڭگونىڭ ئۇزۇن تالالىق پاختا ماكانى دەپ ئاتالغان ئاۋات ناھىيەسىگە نۆۋەتتە 42 توقۇمىچىلىق كىيىم كېچەك كارخانىسى ماكانلىشىپ، 5700 دىن ئارتۇق ئادەمنى ئىشقا ئورۇنلاشتۇردى. Avat nahiyasının uzun talalıq paxta ali toqulma buyum kəsib tobi bu yıl 6-cı ayda Abdonum rayonunun 2026-cı yıllıq toqumicilik kiyim keçək özgecə kəsib tobini noxtalıq yetiştirişdiki 2-ci türküm tizimlikige kirdi. Bu kəsib tobi tipini özüksiz aliləşdiriş, rəqəmləşdiriş, yeşillaşdırışqa türtkü boladı. Yensar nahiyasi bu yıl diqqətini niyozay toqumicilikki, Kiyim keçək kəsbiga dəl cayda sodigar çaqırışqa mərkəzləşdirib, niyozay kiyimi tikiş, rəxt toquş qatarlıq yadroluq kəsb sahəsini öz işçigə alğan 5 karxanını muvaffaqiyyətlik makallaşdırdı. Yensar nahiyə Fuxinda kiyim keçək çəklik şirkti bu yıl 4-cü ayda makallaşıb, 6-cı ayda sınaq dəriqisidə işləb çıxırışqı kirişdirildi. Növətdə 300-dən artıq ammini qobul qılıb işqı uğurlaşdırdı. Şirkət məsuli Li Chen mundaqdırdı. 8 işləb çıxırış liniyasını işqi kirişdirdik. Hər günü 2000 niyozay işdan tikivatımız. Keyinki qədəmdə işləb çıxırış liniyasını 20-gi yetküzüb, yılğa 3 milyon 200 min qur kiyim tikimiz. Cığnahiyasi toqumicilik kəsbi noxtalıq tör qurlişini bütün küş bilən alğı zördi. Cin Shinto toqumicilik pən texniksi çəklik şirkətinin 300 min urçuqluq paxta toqumicilik törədə 3-cü ayda quruluş başlandı. 10-cı ayının axırına bir qismini, 11-cı ayda həmisini toluq işləb çıxırışqa kirişdürüş pilalanıb, asaslıqı 40 qurluqdın 60 qurluqca bolğan sap paxta yip igiriş, 700 adəmini işqı uğurlaşdırış mölcərləndi.
0: Əmdi, mir muhabbetki tolğan tiyən şan, Şincangı nişallıq yardım biriş ıznaları səhibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız xəbri. Liaoning ölkəsi Çağan Toqay nayəsigi nişanlıq yardım veriş cəriyanında ul əsliyənin dərəcəsini östürüş bilən ixtisaslıqlarını yetiştirişkə tən küçəşdə çın turub, əla sübətlik davalaş baylıqının asasi qatlamda yıldız tartışıqı türdükü boldi. Liaoning ölkəsi Şincangı yardım verib salgan Çağan Toqay nayəlik xəliq doktorxanısı universal binasının əsliyələri yenilinib, Paydalanış boşluğunun dərəcəsi ösüb, asasi qatlamının davalı şəraiti ünümlük yaxşılandı. Ul əslihələrinin sübti ösüş bilən bir vaxtda Şincanga davalaş cəhəti yardım verib atqan mütəxəssislər mü ilim almaşdırış leksiyası sözləş, mürəkkəb, davalaş təs kisəllik misalını mərkəzlik muhakim qılış, klinikilik məşğulatının bir-bir ögütüb yetəkləş, diagnoz qoyuş, davalaş boyucu tərbiyələşini qeyliblaşdırış qatarlıq şəkillə arqılıq, Çağan Toqayğa oldunqı qatarda turduğan diagnoz qoyuş davalaş ideyası və yeni texnikini elib gəldi. Çağan Toqay nahiyyəlik xəliq doktorxanısı, şiki kisəlliklə birinci bölümünün muavun müdiri, Wu Shin Ai mundaq dedi. Ustazlarının texnikisi pişqan əməli təcrübəsi mol bolub, bu yerdəki yaş doktorlarga bütün küş bilən yardım verdi. Yaqınıq yıllardan buyan doktorxanımızdaki doktorlarının davalı səviyyəsinin tədrici özkərlikini eniq his qıldıq, ilgar üskünlərini işqə kirişdirdik. Şincangın inşallah yardım biriş küşlerinin Köp növət sicil yardım verişi bilən Çağan Toqay nahiyasının davalış mülazimiti iqtidari moqum açdı. Köp türlü klinikilik diagnoz qoyuş davalış texnikisi yoxluqdan varlıqı gəldi, həm də əlalaşdı. Çağan Toqaylıq tibbi xadımlarının öz aldığı diagnoz qoyuş davalış səviyyəsi bölümlərinin mülazimət iqtidari sicili küçəydi. Çağan Toqay nahiyası ahalisi Əldiyarxan Duysinbek mündaq dedi. Şincangı yardım gelgen kadırla doktorlar bək yaxşıyken, bək təpsili təkşürdü, intayın razı bolduk. Qan beriş şəkildə ul əslihə cəhəti yardım berişdən, qan işləş şəkildə ixtisaslıqla arqılıb yardım berişkici bolğan cəriyanda, Şincanga davalış cəhəti yardım beriş, amının kisəl körüstüş təsiratını yaxşılaş bilən birgə, Çağan Toqayının davalış satlıqını satlaş işlərinin uzaq məzgirlik tərəqiyyatı puxta asas saldı. Liaoning ölkəsindən Şincanga yardımgə gələn kadr, Çağan Toqay nahiyəlik xəliq doktorxanısı ciddi kisəlliklər bölümünün kəsb müdiri Van Kılin mündaq dedi. Şincanga yardım veriş pəqət kisəl körüşlə əməz, bəlki texnika və təcrübə ögütüş. Şincanga davalış cəhəti yardım veriş küş ulab yügürüşkə oxşaydı. Həmimiz bütün küçümüz bilən yaxşı işləyimiz.
1: Stansımız muhbirləri Can Yın, Dilşatcan Xalıq xəbər qılını. Avtonom rayonning 2026 yillik davlat o'rtaq til yozuvini kengaytirish, umumlashtirish tashviqot daftarligi faoliyatining boshlanish marosimi tunugun Qo'ldi shahrida o'tkazildi. Bu yangidan o'zgartirilgan Jonghua Xalq Jumhuriyatining davlat o'rtaq til yozuvi qonuni amaliyotlashib yo'lga qo'yilgandan keyingi tunji navbatlik kengaytirish, umumlashtirish tashviqot daftarligi. Bunda devlet ortak dil yazıqını kanun boyunca kengaytirip, umumlaştırıp, kudretlik devlet kuruş yeni musabısına cesaret bilen alğı ilgirleş baş tema kılındı. Başlanış murasımda devlet ortak dil yazıqını kengaytirish, umumlaştırış teşviqat daftarligi körek faaliyeti ötküzüldü. Hem de Avtonom rayonluk 5-ci növetlik devlet ortak dil yazıqını ögünüş darınlarga vivizgi tarqıtıldı. Tianshan'ın cenobi şimaldan kelgen devlet ortak dili yazıqını ögünüş darınları sahnege çıkıp devlet ortak dili yazıqını ögünüş keçürmişini hem bəhirleri. Pişcan nahiyesi Lükçün Bazırı Üçgörük kenti ahalisi Pəridem Rahman tonuşturup mıdaxtırı. Devlet ortak dili yazıqını yaxşı ögengendin keyin özümgü bolgan işençim açtı. Teğmü xuşxuy bolup gettim. İmtihandan ötüp memleketlik sayahat yetekçisi kinişkisi elip sayahat kooperatifi açtım. Bunundan keyin texmu köp yaşını kollektifimizge əza bolışqa yetekləb, yurtımızdan mədəniyyət, sayahat hikayesini yaxşı sözləb, səhra sayahidini ravajlandırışqa küş qoşumən. Avtonom rayonluq partiya komiteti, Maarif xizmeti komiteti, Avtonom rayonluq Maarif nazartının birinci dərəcəli közət küçüsü Li Jianjun, dövlət bir tutaş tüzgən dərisliklərdən yaxşı paydalanıb, Jonghua klassik eserlerini deklamasiya qilish, til mədəniyyət əməliyyəti qatarlıq faaliyetlerini çoğunqur qanad yaydırıp, kiçikler çoğunlarını yetekləş qatarlıq ata-analar və balılar ortaq ögünüş faaliyetini sicil çoğunqurlaşdırıp, dövlət ortaq tili yazıqını ögünüşini məktəbdən ailə cəmiyyət kicə kengaytişkə türtkü boludğalıqını bildirib mındaqdırı. Bu qitimki təşviqat dəptiliki paliyyətini fırsat belib, dövlət ortaq tili yazıqını umumlaşdırış ötkiliga hücum qiliş və süpitini özdürüş şərkdini puxta alğa sürüb, Avtonom rayonunun yuqarı süpətlik tərəqqiyatıqa mülazimət qiliş, qudretlik dövlət quruş yeni musabısıra, cəsarət bilən alğı ilgirləşgə tili yazıq işləri küçünü qoşumuz.
0: Stansımız xəbri. Oltin kuzda Bintonning har qaysi joylarida qisqichpaqla markazlik tutilib bozorga silinib, butun mamlakatning har qaysi joylariga setildi. Beytun shahri Dorin suv ombori suv mahsulotlari baqmichilik bazasida suv mahsulotlarini tutish ishchilari kechida o'rinlashtirilgan qafaslik to'ri sanduqlarini abchillik bilan yig'di. Tutilgan cho'ng qisqichpaqlarning hayotiy kuchi urg'ib turardi. Ayırış, eğirliğini ölçeş, sivetki kaçılaş, oraş arkalık caylardaki bazarlarına toşaldı. Şincan Beyhu Zhiqin, Yezgilik Terakya Çeklik Mesuliyet Şirketinin baş müdiri Pen Ir Chiang, Altay Tegi'deki Ağız suyunun ozuklan duruşuğu tayinip, su ambarda yetiştirilgen kısıkçıpaklarının cuğu çoğun, göçünün təminin yakşı boludgallıqı. 9-cı ayının 5-dən başlayıb Türkiyəyə bölüb tutulub bazarlığa silinib, əsaslıqı Beijing, Şanghay, Guangzhou, Shenzhen qatarlıq yerlərinə setilədiganlığını tanışdırıb mədaq dedi. Hər günə təxminən 800 kilogram qısqıçpaqı tutub atırıq. Növbətdə hər kə qısqıçpaqının ağırlığı 430 gramğa, çoğ kişi qısqıçpaqının ağırlığı 210 gramğa yetdi. Yaxşı su, yaxşı ot çöp bilən yaxşı qısqıçpaqqa baqqılı buludu. Şuanxı şəhridəki çoğ qısqıçpaqlarımı oxşaşla mol usul pəslərini kütüb aldı. Baxmıçılar kölçəkdə pulvaq qeydəb əbçillik bilən toru yığıb, semiz, tırıq qısqıçpaqlarını tutub qırqaqqa elib çıxdı. Baxmıçı Liu Chao muxbirğa, bu qısqıçpaqlarını hazır tutub, hazır əvətidğallıqı, tez bevasitə yetküzü şəklini qollunub, bütün məmləkətinin hər qaysı yerlərğa ətisi yetküzüşünü işqa aşırğallıqını etib mındaq dedi. Növbəti təxminən 20 neçə tonna qısqıçpaqı var. Yıllıq kirmimiz təxminən 1 milyon 500 min yuanğa yetib, ünümü yanıla naiti görünərlik boldu. Bəyyan şəhərinin Bəyyan Şixu qısqıçpaqı baxmıçılıq basısında bu yıl 4-cü ayda qoyub birilgən 4 milyon qısqıçpaqı qom çıxı 5 ayıq yıqın ekologiyalik beqiliş arqılıq yetilib tutuş məzgirliki kirdi. Çöçek şəhəri Labashan Yezi İgilik Tərəqiyyat Çəklik Şirkətinin baş direktoru Ju Peng qısqıçpaqlarını tor və tor sırtıda setib, zakaz ihtiyacı qasasən qısqıçpaq tutuş miqdarını ər vaqt dəngşəb, qısqıçpaqı tutuşdın tamak üsteligiç bolğan obrot dəvriylikini ən zor dərəcədə

0: derecede kıskartıp, istimalçılarının süpte ala yeni kıskıçbakı yeşige hakiki kapaletli kılavatkallıkını tonuşturup mandak dedi. Kıskıçbakı göçünün süpte yakşı təmimezilik, asaslıqı Tarbaktay vilayeti etrafi, Şimali Şincan'daki vilayet oblasla ve Ürümçe bazarlarına setibatımız, bazardaki setiş yollarımız intayin mokim.
1: Stansımız xəvri. Şincan'daki Tunji XR Kinoxanası 9. ayının 15. günü Kuşça Küsen Muzeyi'de resmi işe kiriştirildi. Sayahatçılar bu kinoxanada şu muhitki kirip, şanlıq Küsen mədəniyetini çökmə sınaş imkan etkiye ilgi kılındı. Bu kinoxanada dünya boyunca Tunji ultrup körüş şeklindeki XR kino sistemsi kullanılıp, yeni tipteki köz ekran, mikrotipteki şönrenci bilen dolgun kontrol kılı sistemsi tən işletilgen. Körürmeler bu kinoxanada bir orunduk, bir kinoxanadın ibaret çökme körüş, sınaş şeklide, kino körüştün kino işçige kiriş, tamaşı körgücüdün baştın keçürgücüge aylanış imkan ediye ige kılındı. Kino Tunji koyuluş meydanında sayacılar ilgili Beijing Xalqara Kino Bayramı'nda şeref bilen en yakşı mevhum riyallık kinosi diyen namğı erişken Şuanzang bilen küsenni gördü. Yünnellik sayacı Lin K. mundaqdırı. Bunu körgendin keyin naiti yakşı təsiratı iyi buldum. Bu üskününü taqıqandın keyin tam resim, taşğar, muzika, usul, yana kən ketken toğraq amili mücessemlengen ilgirki küsen qadimi bəgliki köz aldımda namayan boldi. Bunu görüp naiti hayacallandım. Küsen qadimki yipek yolu mədəniyet almış duruşadiki muhim tügün. İlgiri tört çoğun mədəniyelik uçuraşqan koçi eğziydi. Bugünkü künde XR texnikisinin türküsü de Kızıl Mın Öydeki rengarang tam resimleri kaydıdın nur çeçip, orada muzika usulleri melodiyasını zaman ve makan halkıp namayan kılış işkaşırıldı. Tarih, kitaptaki cansız yazık bulmasın, yazıqılgılı, tutkılı buladığan mükemmel hem canlıq tüske iki kılındı. Kuşça şehri Küsen Muzeyi'nin düşündürgücüsü Merziye Əxət mundaqdırı. Nurgun tam resimi ve kadimi yadıkarlıklar uprap kemtik bolup kalgaşka adette körgezmide toluk altını körgülü bulmaydı. XR kinoxanısı yokup ketken kemtik körünüşünü əsdegi keltürüp, muzeyinin mədəniyet yadıkarlıklarını canlandırıp, tarixini toluqlaşığa yardım verdi. Köpçelik bu yerde küsen mədəniyetini çökme ilgiləb, hər qaysi milletlerinin Jonghua mədəniyetini ortak yaratış tarixini bivasitə his qıldı. Bu xil XR tarqıtış şekli yana Jonghua milleti ortak gevdesi eğini obrazlıq, təsirlik, ünümlük müstəhkəmlədi.
0: Stansımız xəbri. Şeyhanzı Daşo Qarmaqıdaki 1. doktorxana yakında, Şeyhanzı şəhərdeki Dostluq Talla Bazarda, Cumhuriyet Tibabeti Doğru Yerliki Mədəniyet Sağlamlıq Kəşlik Bazarı geçip, şəhər ahallarını Cumhuriyet Tibabeti boyunca davalaş mülazimeti bilen əksiz təmirlidi. Faaliyette Nurgun özlük içi sınaş rayonu tesis kılınan bulup, ama tomur tutup kisel görüş, kulak pellisiki pırçak besiş, əmən bilen dağlaş, pellini uğulaş katarlıq, ənənimi cungi tibabeti boyuca davalı şekillerini sınıqandın başqa, yana cungi tibabeti boyuca sağlamlıq içimliklerine iğiz deyip, savma kılıp cungi tibabeti boyuca sağlamlıq dair pendi umumlaştırış körsetmelerine erişti. Tibbi xadımlar yana şəxslərinin tən sapasını birləşdirib, ammığa xaslaşqan yeməklik arqılıq davalınış, yetib qopuş, kütünüş təklifi verdi. Şeyxənzi şəhər ahalisi Yu xanım mündaq dedi. Cungi tibabiti keşlik bazırı ba dəb anlap, alayıdan sınav baqılı gelip, bu yeni şəkilini baykıdım. Bu yerdə çay içdim, öz qolum bilən cungi tibabiti doğrusu, xuşpıraq xaldısını yasıdım, bəlkə yaxşı boldu. Bizdek o adette Cumhuriyet tibabetini anca çüşen meydanlar mı bunundan hoşallık tapalaydıken? Doktorxana ambulatoriyesinin diagnoz koyuş davalaş endisiye okşumaydığını, bu kıtımki Cumhuriyet tibabeti doğru yerliki medeniyet sağlamlık keşlik bazarı, Cumhuriyet tibabeti doğru yerliki medeniyet mülazimet bazısını amının olduğu yötkep, numar iliş, aldın gelişini əməldən qaldırıb, işqılıdığalla, yaşanıqalla topu qatarlıqlarının kəşlik dəmiliş vaxtıdan faydalanıb məsləhət soruşu, kisəl körüstüşüge kolaylıq yarattı. Şeyhanzı Daşo Karımakı'daki birinci doktorhana Cungyi Tibabeti bölümünün mesul vuracı Cang Siyuan tanıştırıp mandak dedi. Ammağa Cungyi Tibabeti'ni düşündürüş, Cungyi Tibabeti'nin keselini kandak davalaydıqallıqını bildiriş, şundakla köpçülükke öyüde kılalaydıqan bir kadar adli meşgulatlarını ögütüp, Cungyi Tibabeti medeniyetini davamlaştırış məqsidi de bu kitimki faaliyetini teşkilliduk.
1: Әнді қысқы қәвәрлер аңладымыз. 2026 yıllık İpek yolu katnaş longsi avtonom rayonluk katnaş transport universal memuri kanun icra kılış boyuca maharet körüstüş musabakısı tünögün ürümçede başlandı. Musabakada sep tüzüş, katnaşka kumandallık kılış kol işareti, zihin sınış musabakısı katarlık tüt tür tes kılıngan bolup, bütün Şincan boyuca musabakı katnaşılgan 18 kumandarki 400'den artık katnaş transport, kanun icra kılgıcı hadim, 3 günlük musabakada maharet körüstü besleşiyordu.
0: Bu yıllık devlet bayramılık demiriliş mezgeli 10. ayının 1. gününden 7. günü gece olup poiz biletini aldın 15 gün burun setiş müddeti boyunca hesaplaganda bugün devlet bayramılık demirilişinin tuncu gündeki poiz biletini seti valgılı bulut. 10. ayının 1. günü yolcular ekibinin yukarı pelliği çıkışı mölçerlendi.
1: Ma Fengwu sayahat torida 9 ayının 15 günü 2026 yıllık Öktəbir Dövlət Bayramılıq Dəmiliş Məzgilədəki səfər yüzlənişini mölçərləş doklatı ilan qılındı. Buna da Şincanın sayahatçilikdiki cəlibkar ölkə avtonom rayonlar içində aldınqı 3-nün qatarda torudqalıqı. Öz avtomobil sayahiti, piyada yürüş qatarlıq ərkillik dərəcəsi yuqri səyli sayahat qılış usullarının asaslıq talla şəkligə aylanıdqalıqı körüstəldi.
0: Əmdi, avtonom rayonundaki 16 şəhərinin hava aydın məlumat anlatımız. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 13-23 Selisiya qradus qıca. Altay da hava uçuk. Temperatura 9-20 Selisiya gradus kucha. Çöçekte hava uçuk. Temperatura 10-23 Selisiya gradus kucha. Gulcuda hava uçuk. Temperatura 12-27 Selisiya gradus kucha. Bortalada hava uçuk. Temperatura 12-24 Selisiya gradus kucha. Karmayda hava uçuk bulup kiyin bulutlanadı. Temperatura 15-27 Selisiya gradus kucha. Kuytunda hava uçuk, temperatura 13-27 Selisiya gradus kucha. Şeyhanzda hava uçuk, temperatura 11-26 Selisiya gradus kucha. Sanjida hava bulutluk bulup kiyin echilidu, temperatura 12-25 Selisiya gradus kucha. Kumulda hava bulutluk, temperatura 11-28 Selisiya gradus kucha. Turpanda hava bulutluk bulup kiyin echilidu, temperatura 21-30 Selisiya gradus kucha. Korlida hava uçuk bulup kiyin bulutlanidu, temperatura 18-30 Selisiya gradus kucha. Aksuda hava bulutluk, temperatura 13-27 Selisiya gradus kucha. Atışta hava bulutluk bulup kiyin ötkinci yamgur yağıdu, temperatura 15-27 Selisiya gradus kucha. Kaşkar'da hava bulutluk bulup kiyin ötkinci yağmur yağıdı. Temperatura 15-29 Selisiya gradus kucha. Xotende ötkinci yağmur yağıdı. Temperatura 16-29 Selisiya gradus kucha. Ürümçide hava uçuk. Temperatura 13-23 Selisiya gradus kucha bolut. Hörmetlik radyo anlıqıçıla. Şincan Radyo Televiziya Stansısının ətdiyerlik xəbərlər programısı boyunca anlatış verdik. Bu qitimki programımızın tarjimalları Mihray Osman, Arzugül Xalıq, Van Suci. Muhariri Muhammed Evvel, Medine Merdan, Mesul Muhariri Zulxumar Qurban, Diktorları Patigül Məsum bilen Həsəncan Sabut. Şincan Radyo Televiziya Stansısının ətdiyərlik xəbərlə programımızın anlığının lağı rəhmət. Sılışıtın abonçıla terminalını çürsünüz, texim köp sərxil məzmullardın xəbərdar bolalaysız.

Yuqumning oldini ilish tizginlash ehtiyojidan bu qitim sizning 2020 yillik xizmatdan bergan dokladingizni silliq ulanma shaklida anladim. 2020 yil siz va yangi bir navbatlik Olayda ma'muriy rayon hukumatı vazifa ado qilgan tunji yil. Tuyuqsiz yuz bergan yangi tashsimon o'pki yallug'i yuqumi oldida sizlar tez inkas qaytirib, kuchli tadbir qo'llanib bir qadar qisqa vaqt ichida yuqumni tizginladinglar. Bugungi qadar uda 300 nech kun yangidan aniq diagnoz qo'yilgan yerlik bemor ko'rilmay, Omin shahar aholisi va aloqador taraflarning yuksak olqishiga erishdinglar. Yuqumning oldini olish tizginlash bilan birga sizlar kuchli tadbir qo'llanib, iqtisodni asliga keltirib, ommani qiyinchilikdan qutuldirib, ijobiy unum hosil qilib Omin jamiyatining inohligini ilgari surdinglar. Markaz siz va Olayda ma'muriy rayon hukumatining xizmatini to'liq muayyanlashtirdi. Markaz Ominlik qarindoshlarining baxt saodatiga, Ominning taraqqiyotiga boshdan oxiri ko'ngil bo'lib keldi. Biz Ominning yuqumning oldini olish, tizginlash bilan iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotning bir tutash planlanishini davomlik bütün kuchimiz bilan qo'llaymiz. Ominning davlat xavfsizligini qo'llashga doir qonun tuzum va ijro qilish mexanizmini mukammallashtirishini qo'llaymiz. Ominning iqtisodning muvofiq ko'p manbalik taraqqiyotini tezlatishini qo'llaymiz. Ominning davlatimizning taraqqiyot umumiyatiga texnik yaxshi singishini qo'llaymiz. Bir davlatda ikki tuzum bo'lishning ominchi alohidligi ega muvaffaqiyatlik amaliyotini uzluksiz olg'a siljitamiz. Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021 yılın 12 ayının 22 günü Beijing'a xizmətidən dokulat verişkə gələn Omin Olayda məmuri rayonunun baş məmuri Xai Çin bilən görüşkəndə qılğan sözünün mühim nöqtəsini anlatdımız.

13 ayının 20 günü Omun Alayda Memuri rayonu Omun'un vatan koynuğu kayıtıp kelgeliğinin 22 yılını tebrikleş faaliyeti ötküzdü. Muş fırsatın paydınıp, ken Omunlu kerindaşlığa bayramlık salam yollaymen ve bəxt dileymen. Bir yıldın bu yan, Omun mukum buluş ve terakki kılış yakşı vəziyetini saxlap geldi. Yeni taşlaman öpki yalığı yokumunun önümlük aldığını ilip ve tizgillep, udulluq tügütüşünü tırışıp işe aşırıp, Hadımlarının işki cayla bilen bolgan normal bardı keldisini saxlap geldi. Omunun ixtisadi tedirci əsli ikilip, qeyinçiliği ba amma ve kiçik mikro karxanıla yar yüləkki erişdi. Dövlət xəvpsiz

Sün Jongshan Efendi, birlik kelish Jongodiki barlik xalqning arzusi. Birlik kelsa, butun mamlakat xalqi baxt-saodat topadi. Birlik kelmasa, ziyonga uchraydi degan edi. Tayvan masalasi millatning ojiz bo'lishi va parokandichilikni qilishi sababidan paydo bo'lgan. Muqarrar holda millatning gulinishiga agishib hal bo'ludi. Buni Jonghua millatining tarixiy taraqqiyotining umumiy yuzlanishi belgilagan. Tehimi muhimi, bu barliq Jonghua o'g'il qizlarining o'rtaq irodasi. Xuddi Sun Jongshan apandi aytgandek, dunyo iqimi ayvatlikdir. Uningga moslashganlar ro'naq topadi, qarshi chiqqanlar aloq bo'ladi. Vatanning birlik kelishini tinish yo'l bilan ishqa oshirish Tayvanlik qarindoshlarni o'z ichiga olgan Jonghua millatining bir butun manfaatiga eng uyg'un. Biz tinch birlik keltirish, bir davlatda ichki tuzum bo'lish asosiy fangjinni ching turib, bir Jonggo prinsipi va 92 yil o'rtaq tonishini ching turib, ichki qirg'oq munosabatining tinch taraqqiyotiga turtki bo'lamiz. Ichki qirg'oqdagi qarindoshlar tarixning to'g'ri tarafida turib, vatanning to'liq birligi kelishi Millatning ulug' gulinishidan iborat sharaflik ulug' ishni o'rtaq vujudga chiqarish kerak. Jonghua millati bo'lgunchilikni qarshi turish, birlikni qo'g'dashdek sharaflik an'anaga ega. Tayvan mustaqilligi bo'lgunchiligi vatanni birlikka keltirishdagi eng cho'ng to'salg'u. Millatni gullandirishdagi eg'ir yushirin xavf. Umuman, aslini unutgan Vatanga osiylik qilgan davlatni parchalaganlarning oqibati azaldan yaxshi bo'lgan emas. Jazman xalqning lantiga va tarixning sotishiga uchraydi. Tayvan masalasi butunlay Jongoning ishki ishi. Har qanday tashqi kuchning orilishiga yo'l qo'yilmaydi. Har qanday odam Jongo xalqining davlatning egilik huquqi va zamin butunligini qo'g'dashdiki qat'iy niyati. Mustahkam iradisi, kuchli iqtidorini bo'sh chaqlab qolmasin. Vatanni to'liq birlikka keltirish tarixiy vazifasini cho'qim amalga oshiramiz. Shundaqla cho'qim amalga oshira olamiz. Radio o'quvchi do'stlar, tuvanda boshuvchi Xi Jinpingning 2020 yilning 5 ayining 18 kuni 73-cü növətlik Dünya Səyyə Yığını Sıllıq Yığınının eçiliş mürasımıdır qılğan Ər qaysi dövlət xalqının hayati və sağlamlıqını birlikdə qodaylı namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Bugün programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretsi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Danifnola, stansımızın başka programları da bolsun.

0: Мен өз ықтиярлығым білен Джунго Компартиясы кірдім.
1: Партияға кіріштіке әркетлендіргіш күш есіңізді ма? Партияға кіріш тәләпнамсыге езілған отлық хәтлер есіңізді ма? Өмірімде башқы тілекім йоқ. Пәкәт Компартия әзасы болышныны арзу қылыма. Мен вәтәнгі қайтқанды екен, партия үшін қызмет қылып, әрби әркет білен шуғылыны мән.
2: 1922 yılı Avrupa'da okuvatkan cüde partiye kırış arzusunu manumuşun takış padılgen.
1: Jongo Kompartiyası memleket boyunca birden bir en ilgar partiye. O proletariat partiyası. Yapın baskıncılarga karşı turuştu çıntırgan. Yapın baskıncılarga karşı uruşunu adakçı damlaştırgan partiye. Yaşlığa has, algı ilgirlevatkan, halkıra ehmiyetki ige partiye. Men nurgun yaşlığa okşaş, özümni partiyaga bag'ishlashni xohlayman.
2: Bu Xuanxi umumiy xorining abdori Shen Shenghayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
1: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo kuruş, komünizmle emelge aşırış için küreş kılımın.
2: 1946 yılı Yaş Cao Yulu partiyeye kırış ıltımasını manumuşundak yazgan.
1: Yaş komünist aldı da şu tap. Behmu hicil piş kadem yoldaş. Kimnin kari akarsa bu baş. At salmısak beygide okşaş. Set emes mu komünist ataş.
2: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kirish iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin aya jallangan halda mushu she'rini yazgan. Millionlagan munavvar jonqo farzandlari, sansizlagan vatanparvar zotlar mushundaq va'da bergan.
1: G'oyamiz otliq, tasimimiz jaranliq. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programısı bugün yan oxşaşlar yeniçi məzmunlar bilan huzurunlar yetib geldi. Programımızni avalqıdak yaqtırıb anlaydığanlarga işinimiz. Mən riyasatçı dostlar Şirin Gül Toxtin. Bugünkü programımızga yana qandaq titimliq məzmunlar orunlaşdırılgandı. Bular qızıqsanlar, deyik tanla, davamlıq bizdə bolsun.

Bizim hoşallık, bahtiyarlık işçi de tınımsız davalı etti. Ben yazlık temel işini aldım. Belli sırtlarına aynıp geleyli, dedi o bir günü telefonda. Buldu, benim içim sıkılıp durattı. Neyi basak bola, dedim hoşallıkımda. Bir tala arşangı berip, bir neç gün turup gelimiz mi ya? Ben okuş baktım, o ya bekli güzelmiş. Buldu, şunda kılaylı. Ben razılık bildirdim. Bu bir yat erkişimden tuncak etim erkin hoşal bir yege bir işim bu kılışım mümkün idi. Üçüncü günü aşağıya yetip bağduk. Ediz kırlanı arlap, 100 kilometr işim algımangan denkin, on taraf bükküdü bağ baranlık, tekşi yaylak, sol taraf bara bara pəslap, derya kıynığıca sozulgan yeşillikini kesip, iki tağ tutaşkancayda bir körüktün üstekle nahiye bazırgı kardikemiz. Körük asıtki şakırıp yıkvatkan süzük sonun avazı kulaktın üç boğucuyla mehmanxanığı kep kaldık. Tağışamını urlup durgan, gülgiyahla bəslişip içilip ketken Arambakş Nahiye Bazırgı yıkın tağının beyqını da Rus basonda silengan Arşan sanatoriyesi ba iken. Oylısı içilip ketken güllerini arlap birden tamaş kığan dinkin yatağı kaytıp aram aldık. Ve ertsiz seherdela Arşan'a kilip ısık, rahat sudu yuyunduk. Arşan oylısıdaki külçeklerde üzüşüp yürgen ödekle, uçup, konup yürüşken sündük, seyğizhan, paxtekle, dərək uçudaki şok ağmıxalla tolumu güzel simfoniye hasıl qığan idi. Biz, gəmsiz, xoşal halda acayip romantik minutlarını ütküzü vatattıq. Bəxtiyar tolumu kızıqçı idi. Gepni odulqınmay, tolısı oxşuduş, istarı bilən yumuristik tüskü kırgözüb qılattı. Onun güzel akşamlarda, çıraylıq tan səhərlərdə, peşğirim aptaplıq düşlərdə mağı küyünüb qığaldırı azəməs idi. Mehir muhabbetli gözler bilen beyqip, şıraqla qarğan ötgör nəzir bilen, təbiyyətini közütüb, meni qoltıqlap səylik qılıb etib qığan sözleri pəqat esimden çıxmaydı. Söz arlarda Rus şairi Pushkin'nin Romanist namlıq məşhur şiirdin ariyeləni tolumu hayacalıq oqıb bəyən idi. Biz çüştinkin hava salqındığında birdem Arşan oylısına ayınıp, Məcnun dalı arasıdaki kök sarlaqlıq yağış orunduqdı birdem oldurup, şimalgı qarağan çoğun darvazdan yolga çıkıp, solgı qayrılıp 200 metr çemeni beydok, yolunu on tərpidə aynekte körünüp durgan göz yetmez suluq yeye, çeksiz ketken yeşil yaylaqı keldik. Eni şu cayda bir-biri körünmey göz kısışıp durgan aşık məşıqlağı oxşaş, kuyuk uçubla arası da bulduqlap durgan xilvet bulaqla dəl büzü yığan xislətik Arşan'ın məndəsi ikin. Bu məşhur Arşan'a Şincan'ın həm yerindeki de kişilə gelip reumatizm, boğum yalluqi, teri kisəlikleri şifa tepib qaytib getişir ikin. Ətrafı qarab toyma etdim. Qalbim çəksiz şadlıqdan tənimsiz davalğı duraddi. Bazarın ayığı ulaşıp getgen tik çoxuluq yeşil tağla. Yaylağının karşısındaki tağının üstüge tiklengen ahmınar, yaylağı tutaş kılıp silengen dacı rayonu ve onun arlardaki yol boyuğu tiklengen kammetlik su hayvanı sementerinin yeşilgın mayıl kapartma heykeli hemisi üşmez yadnamı bulup kaldı. Heptilik aran vaxta toşup, kaytip gelip, hizmetimizde karışıp gettim.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekeme kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
2: Uzak tarihi musabıda men mundaq bir avazını ağladım.
3: Qaytı gayretki kilip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırman.
4: Junhanın qat götürüş için okuyman.
2: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatırı meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
4: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talkan, çönlü bostan kılışkı kasem kılımız diyen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayğı barayli.
2: Yaşlıkımız urgumakta, vatanımızda söyümüz. Turmuşta men mundaq bir avazını ağladım.
3: Ahalatlıq periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
5: Siz aldığınız kılımını alaysız, çikiniş yolunuz yok.
2: Tenterbiye azimetleri batırlık bilen ilişti.
6: Topni 4-3 numarı verdi. Jungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
2: Emgekçiler yeni devrinin güzel sayıpsını açtı.
0: Burma mıhtın stanokçı. Tokyo'lu dün

0: Ben keldim.
1: Men Pakı Su Ambar'dan keldim.
0: Güllükte güllerini soğuraman.
1: Cümekni çın etmepto. Ben Evrez yolu ikip gettim.
0: Ben çoğun deryanı...

0: Su deryağı koyup verildi. Ben sesip ketken kapkarı siyah kokşap kaldım.
1: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.
2: Kadimdin hazırgıca Jongoluqla en kadırlaydıgan pezilet Ali Canaplık.
3: Ali Canaplık, turmuşka sınıp ketken herket mizani.
2: Ali Canapla səmimi kilidu. Könlü köksü kən ademle Ali Canapladır.
3: Ali Canapla yaxşı niyetli kişilerdir. Başqılağı yaxşı niyetle muamele kıldığanla Ali Canapladır.
2: Ali Canapla səmimi rastçıl buludu. Vədisi vapa qılalaydıqalla Ali Canapladır.
3: Ali Canaplanın nəzər dairesi kən buludu. Yırağını köreleydi Allah, Ali Canapladır.
2: Ali Canapla, etrafımızdaki ülgü bolalaydıgan adet kişilerdir. Ali Canapla Katar'da duruş, Ali Canapla'a doğrulmuş, kemter Ali Canapla'dan buluş, Jongoluqlarının royi intilişidir.
4: Ben onun bilen uçuruşup kaldım. Benim payda buluşum onun da bazı özgürlüklerini barlıqı keltirdi. Benim sayıdak əgişim bilen o başkalar bile uçuruşunu kaldımaydıgan hatta özüge yüzlenemeydıgan bop kaldı. Bir günü o menden ayrılıp hemen kaytadan başlaşını karar kaldı.
5: Üçüncü numarlıq bemar.
0: Doktor. Mən xamışlıq kesli griptar boğa oxşayman. Qandaq davalansam bula.
4: Ciddiyleşmem. Hazır doğru bilen davalaşı xeylili bir xətər. Önümü işençilik. Onunun başqa psixikalıq davalısaq mı?
0: Aktif yüzünü mən. Özümünü özgərdim mən. Azıraqlı özgürüş mü? Meni ümitkə teximi yıqıllaşdırdı.
6: Psixika sağlamlıqına köngül böləydi.
7: Sağlamlıq bastıqınımızda.
2: Talondaki işkili kodunu sayılısakla yemeklilerinin işlep çıkırılgan orne, təşürüp ölçeş uçuri qatarlarını köreleyimiz, hatırcam situ alalayımız.
8: Qormuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasaq, sağlam ozuqlu alayımız.
7: Sağlamlıq ayıqımızda.
9: Tamaqdın kiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılıq.
2: Velisbit bilen işkı berip kelsek, tenimiz sağlam buludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
7: Sağlamlık kolumuzda.
2: Ehletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
7: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
2: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillı kıpırkengen mehalimizden muayeti barğansırı yakşı bulmakta.
7: Sağlam cungu birlikte atışımızda muhtaj.
10: Bugün ananızga önce dal numar içip berişke vaktiniz çıkar mı?
11: Ben çıkılıştım. Kaytkan ekin kıtere ya.
3: Atanam bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
10: Vey ana. Avazınız bütüp kaptı o.
12: Zukam da bağlı hılıp oldu. Esir yapkan mısın de sizi demeyeydim.
13: Atanam bilen bir şehirde durumuz. Ama künlep künlep vaktimiz odol kemmeydi.
3: Ata anımız bilen tən xoşal buluşqa vaxtımız odol gelsin.
14: Baba, siz sınıf oynadığı vaxtında mən sürekli əp koyayım.
3: Öydikilə bilen xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız odol gelsin.
11: Ata anamın sağlamlıqını diləymən.
3: Ata anımızda siyğınışqa vaxtımız odol gelsin.
13: Dada, ana, biz kəldok.
14: Buva, muma.
2: Kiçikine ot yalkuni barmağımızın uçunu illata alaydı. Lavulda köyü atkan Gülhan bütün bedenin harğılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiye alaydı. Örkeşlep yıkı atkan Çangcan deryasının suyu bir pay.

Ben itizlanı soğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalvuz çalalaydı. Simfoniya ömükü orulugan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürki, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

0: Radyonguçu dostlar, Cihan Eyniki programımız yeni sizlerden yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Cihan Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldukin, birlikdə qulaq sipaqaylik. Putum semiz göründü, dəb könağızı yerim qımaq. Neymiş üçün deniz şamaladın bir xil qalitə puraq kelidu? Kündü işletidigan lündinin tazıqıqımı diqqət qılın. Qaqfəni bək köp işmən. Bugün yana gigant barmaqlıq balı doğrusu anlayımız. Xoş qadirik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü Cihan sayayətimizdə başlayıdamdıq. Muvaffaq ishdan sitol olmaslik, badan go'zalligiga ta'sir yetkazish, terining surkilishdan kelib chiqqan beyaramlik. Siz bir jub tom yotingizning bo'lganligidan beyaram bo'lamsiz. Undaqda bugungi mazmunimiz sizni eng oxirgacha kuladigan odamga aylantirishi mumkin. Barg'an seri ko'plagan paketlashuvni isbotladiki, puxta, kuchli ham yo'g'on tom yotug'i ig bo'lishning salomatlikka ko'p qil foydasi bor ekan. Bugun ilmiy tadqiqotda bayqalgan yotining tom bo'lishining 5 cho'ng foydasini ko'rib boqaylik. Yurak oson zaiflashmaydi. Yurak kesili qo'zg'algan bemorlar ichida 10%ning davomli taraqqiy qilib, yurak zaiflashishga aylinib ketadi ekan. Buning sababi zaxmlangan yurak badan atrofiga yetarli qon yetkazib berolmay, nafas qiyinlashish va o'shiq ishni keltirib chiqardi ekan. Halbuki, salomatlikni asliga keltirish olimlarning bayqishicha, yotisi yo'g'on yurak kesili qo'zg'algan bemorlarning yurak zaiflashish kesiliga giriftor bo'lish ehtimolligi 40% tuman ekan. Tadqiqotchilar yurak kesili qo'zg'algan 1053 bemorning yota to'rt boshliq muskuli va put muskulining kuchini o'lchagan ham 4 yildan keyin ularni ziyorat qilgan. Natijada ko'rsatilishicha, yota to'rt boshliq muskulining kuchi har 5% oshsa, yurak zaiflashish xavfi 11% tuvallaydi ekan. Bu tadqiqot natijasi mundaq deb qaraldi. Yurak kesili qo'zg'algandan keyin yurak o'zligidan asliga kelib, tala to'qilmalari yig'ilib, yurakning kengayishini keltirib chiqardi. Bu yurakning texmi tirishib qon chiqirish kerakligidan derak berdi. Mana bu yurak zaiflashishini keltirib chiqaradigan asosliq sabab. Yota to'rt boshliq muskulining kuchli bo'lishi bu xil ta'sirni yengiltdi. Bu balkim uning foydali oqsilni qo'yib berganligidan bo'lishi mumkin. Cho'ng miya iqtidorini yuqori ko'tarish. Barg'an seri ko'plagan tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, yo'g'on yotig'i ig bo'lish cho'ng miyaning iqtidoriga zanjirsimon ta'sir ko'rsatadi ekan. Masalan, mutaxassislar 324 yashangan ayol pidoyini 10 yil iz qo'g'lab tekshirgandan keyin yotining yo'g'on bo'lishi aql bo'linmasi va cho'ng miya qurilmasini ko'rinarli qo'g'dash rolini o'ynaydiganligini payqagan. Yashanganlar tibbiy jurnalda e'lon qilingan bu tadqiqot natijasida bu o'rindagi muskullar immunitet iqtidori, qon aylanish va nerv signallarini yetkazish qatorliq omillarda rol o'ynaydi deb qaralgan. Shuning bilan bir vaqtda sog'lomlik olimlari ham shuni bayqadiki, og'ir yukni ko'tarib putni chiniq turish, masalan, shtangini ko'tarib zo'ng zyup o'tirishga o'xshash yot muskullarining kuchini oshirgan harakat bir xil nerv signalini qo'zg'aydi ekan. Bu yangi sog'lom cho'ng miya hujayrasining hosil bo'lishida intayin muhim ekan. Saqanqur tantisi cho'ng miyamizning girvak sistemasining muhim tarkibiy qismi bo'lib, cho'ng miyaning o'g'inish va asitishi uningga tayinadi. Lekin saqanqur qerish sababidan yig'ilab qoladi. Qon bilan ta'minlash saqanqur teniga nisbatan intayin muhim. Mutaxassislar zo'ngzib o'tirishni bir xil axli iqtidorning harakat shakli deb atagan. Chunki u oralab-oralab cho'ng miyaga xiris qilib qonning oqish miqdorini almashtirish va ozaytirish rolini o'ynaydi ekan. Piyoda minish qatorliq odatiy harakatlarga selishtirganda, zo'ngzib o'tirish mashqi qilganda texmi ko'p qon saqanqur teniga kiradi. Cho'ng miyaning iqtidorini kuchaytirishdan elib aytganda, har haftada 3 qitim zo'ngzib o'tirish mashqi qilib berish kerak. Har qitimda faqat 3 minutdan 5 minutgacha vaqt ketadigan bo'lib, unumli yugurish yoki sayl qilishdimi yaxshi bo'ladi ekan. Bo'g'im yallug'ining oldini olish. Sungak kasalliklari doktorlarining qarishicha yo'g'on yota sungak bo'g'im yallug'ining alomatlarini yengiltib qolmay, yana uning taraqqiyotini kechiktirdi ekan. Agar muskullarning kuchi tangpon bo'lmasa, bo'g'imlarga texmi ko'p yuk ortiladi ekan. Uningdan boshqa yo'g'on yoti muskuli yana muskul piyining yukini yengiltib, bo'g'imlarning texmi keng doirada harakat qilishiga yo'l qo'ydi ekan. Yaxshi qiyofat sungak va bo'g'imlarni to'g'ri o'rinda saqlaydi hamda yampash, dumba, mo'ra va bo'yin og'rig'ining o'pirishini azaytadi. Biz o'r turgan va yo'l manganda yaxshi qiyofatni saqlashning oshquchi kuchlik yotig'i ega bo'lish kerakligi deb bilamiz. Badanni tuz turg'izganda yaki bo'g'imlarning yukini yengiltib kelib bo'ladi. Chunki yaxshi qiyofat yukni tamponlashtirish va tarqoqlashtirish rolini o'ynab, muskullar chaklimiga uchirmay erkin yotkila oladi. Bu nuqtani amalga oshirishda yoti muskulining kuchli bo'lishi intayin muhim. Chunki u badanni tirab turish jihatida muhim rol o'ynaydi. Yotining kuchli bo'lishi umurtqini tirab turishga foydali bo'lib, bel dumba og'rig'ini yengiltish rolini o'ynaydi. Tan tarbiya olimlari ost xarakterlik dumba og'rig'i bor 84 yugurish tanarkatisini tanlab, ulardan yadroliq muskul topi, dumba yoki put muskullarining kuchini oshirish mashqi qilishni talab qilgan. Нәтижеде көрсетілгенше, 8 аптадан кейін барлық тәнәркәтшілердің дөңбағырқы яхшыланған. Мәшкі қылған тәнәркәтшілердің тізімі техимі күшлік болған. Yalğız bula emas. Biomedisina təsvir ilmi alımlarımı yotunun tumbulışı tiz boğumunu almaşdırış o prosesini mümkünçilikini tövəlit edilgalıqını bayqağın. Bu tətqiqatı bayqılışca, yota töt başlıq muskulunun beşi ən çoğun kişilərinin tiz boğumunu almaşdırış o proses qılış ehtimallıqı 82% tövən bulu digən. Çünki yota töt başlıq muskul partisi boğumlarının bərdaşlıq beriş besimini yeniklidi digən. Eğir yük götürgən əhvalda bədənin eğirliqi boğumlarını teşib ötü digən. Muskul boğumlarının bərdaşlıq erdiğan kısmen besmini yeniklitip, boğumlarını tekimi turaklaştırıp, onu ıpırşi ve tolğun işini azaytı diken. Ayalar tiz boğum yalıqı gırtlar boğan tağdırdı mı, yotu muskullarının küçülük polisi ağırıqının aldın ilişki paydalıqken. Bir türlük tətqiqat nəticisi görsülüşçe, yotu aylanması ən tom ayalarda ağırış ve keçişip giriş görülüşü ancı mümkün emezken. Bırak, yotunun tom bulışı ərləgi nisbətən bu xul qoğdaşı rolunu oynayalmaydıqan bulup, bunun səbəbi teki inik emezken. Tekimi çakkan buluş. Yıkılıp düşüş yaşanğalarının balını seyitçinin keltürüp çıkardığan asaslıq sebep. Yotusu yoğan bolsa yıkılıp düşüştün saklanğılıp oludu. Yota bədənin törkegi baraver bulup, yotu muskulunun küçünü aşırış öz bədən sezgüsüge, yani bədənin yötkülüş, hərkət ve orunu sezişiqte darğı paydalıq. Bu, tamponluq duyğusunu yukarı kötürdü. Yıkılıp düşüş mümkünçilgi tövən buludu. Yotunun küçünü saklaş, qeyrişinin təsirini yenikildudu. Şunun bilən kündülük durmuşdiki ərxil ərkətləni teximi asan tamamlıqlı buludu. Məsələn, oturup qopuş. Bu nöqtün iş qaşırış üçün ən yaxsı yaş və otur yaş baskıçıdıla put muskullarını çenik durup, axırqı ömürde məsli görülüşünün aldın iliş gerek. Qan besimini tövəlletişki paydalıq. Şanghay qatnaş taşösi tibbi şöyəni qarmıqıdiki Şinhua doktorxanısının 40 yaşdın aşqallağa qartab, ilip bargan bir türlük təkşürüşdün məlum buluşca, eğirlik eşip ketken yaki semiz kişiler arsıda, yota aylanması qanç ton bolsa, yokuri qan besimgi kırıptar buluş nisbiti şünç tüven bulu diken. Yota aylanmasının tomlıqı ərlərinin 55 cm'den, ayalarının 54 cm'den eşip ketişi bilen, yokur qan besiminin qozguluş nisbitinin tüvenlik otursa da roşan bağılmış mevcutken. Ama yaş, beden eğirliği körsetkişi ve bel aylanması bilen münasifsizge. Yot aylanması kiçikrek kişilerde, erlerinin 51 cm'den kiçik, ayalarının 50 cm'den kiçikrek bolsa, asalla kan besimi örlep getirirken. Nopuzluk jurnallarda ilan kılıngan bu tətqiqat neticisi mundaq tep karalgan. Korsaqtiki yağ bilen seleştirganda yotudiki yağ, yani yotudiki yağ köp, korsaqtiki yağ az boğan beden şekli, yani neşpüsman beden şekli metabolizmge paydalıqken. Bu xil may acırtıp çıkargan erxil paydalıq madalar qan besimini nisbi muqum dairde saxlaydıken.
1: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımını köydürümə. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdümə. Xizmət qılıvatqınızdə ekranı yurtdümə. Öyəngininizdə kitabı yurtdümə. Şikdən çıxınızdə mən fəqatla yolunuzu yurtdışında oylayma. Hər gizmə qop-quruq öyünü yurtdub, qəmmət

yüzde 58 sessizliğe doğru geldik. Kalkla işmeydiğen kişiler arası da uzak ulduruş vaxtı kancı uzun olsa, ölüş xayıp işinci yukarı bulduk. Elbette, şundak bozumu kalkla hemen adamın maskeliği vermeydi. 8 kıl kişiler karğılaç kalkla içişki bulmaydı. Çoğum alayda dikkat kılış gerek. Birincisi, uykusu yakışa mesle. Kahve terkibide kofein bir kadar yukur bulup belgelik ruhlandırış önümüge ege. Kofein organizmini energiye bilen təminleydiğen madda adenozin trofosfatının metabolizm maddesi adenozinin kurulması bilen okşip getirdi. O, çarçaşını keltürüp çıkardığan ve uyku signalini kubul kılgıcı tənçi bilen rıqabetleşip birikip uygun işini ilgiri sürüp arğıllıqını yakışılaydıgan biologilik aktifliğini cari kıldırdı. Dalmışındak boğaşka, nurgun hizmetçiler kahvegi tayinip ruhini urgutup tırışıp işleydi. Tədqiqatlarda məlum buluşca, kofeinin adam bedende sümürülüşü tez bulup, adette işkendinkin 15 minuttan 2 saat keçe en yokur kımmet getip, bütün bedenge tarqılıdıkken, hem de mine kan toskıdın halkı pötürükken. Yedilgen adam bedendeki 20 yemirliş devri adette 2-20 saatten 4-20 saat keçe buludıkken. Şuna adet kekvalda uxlaşını planlaştığın 5 saat burun kahve içiş normal kişilerin uykusuna ancak çok təsir görsətməkdir. Məsələn, saat 22-də uxluğanda 3-dinkin saat 5-dən burun kahve içisi buludu. Bıraq, oxşuş bulmağın kişilerin kofeinin bərdaşlıq veriş dərəcisi mi pərx buludu. Əsıl dılı uykusu yaxşı bulmağın, uykusu kaçadığan, uykusu tosalığı uçuraydıgan kişiler yanıla imkan kadar kahvenin az içişi yak içmesi gerek. İkincisi, yürek ritimsizliği barlar. Gerçi kahve içkendinkin yürek soğuşunun tezleşişi normal ehval bolsun mu, lekin yanıla ehmet beriş gerek. Bulup mu əsıldalı yürek ritimsizliği bar kişiler teximə ehmet berişi gerek. Yürek ritimsizliği asaslığı yürekinin soğuşunun tertipsiz, ziyade tez ya ki ziyade astı buluşunu görüstüdü. 80'den artık doktor yürek sıkılış ya ki yürek ritimsizliği bar bimarlığa kofeinin kubul kılınış miktarını tallaş ya ki azaytış teklifini bergen. Onun başka yeni bazı tədqiqatlardan məlum buluşca, köp sanıki kişiler yürek ritimsizliği bimarları ya ki yürek ritimsizliği xatırı yuqarı kişiler topu bolsun mu? Gerçi kofeinin zininin çək kımetigi enik eniklimi berilmegen bolsun mu? Her günü 400 mg'dan tüven kofeinin kubul kılış miktarı bir xatır, hatta yürek ritimsizliğinin qoğdaş roluğa iki buluşu mümkün. Bırak, yaman süpetlik yürek ritimsizliği kişiler topi ve kofeinin sezgür, yürek ritimsizliği yukarı xatırlı kişiler topuğu nisbeten etkanda, yenila kofein kubul kılıştığın imkan kadar saxlanğan yaxşı. Üçüncüsü, aşqazan kesli bağ kişiler. Kahve, aşqazan üçe yollarını gıdıqlap, aşqazan kislatasının acırılıp çıkışını köpeydi. Bu, aşqazan iktidari normal kişilerin nisbeten salametliki təsir yetküzmeydi. Ama, əsildili aşqazan kesli bağ, məsələn, aşqazan yarısı, aşqazan kislatasının acırılıp çıkışı ziyade köp, aşqazan kızılöngeşki yeniş kesli bağ kişiler daim ya ki ziyade kahve ise könlü ilişiş, kusuş, aşqazan kislatasının yenişi, aşqazanın köyüşü qatarlıq keselik alametlerini keltürüp çıkışı mümkün. Tötencisi, üçey asan gıdıxılınış kesliği gırtlar boğan bimarla. Üçey asan gıdıxılınış yığındı keselik alameti köp uçuraydıgan funksiyelik üçey kesili bulup, bimarda pat pat iç sürüş, kavziyet buluş görüldü. Kofein, hazım kılış sistemisi de aşqazan kislatası öt kaltısını korguçı madının acırılıp çıkışını gıdıqlap, boğma küçey hareketini ilgiri sürüp, işçi sürüş qatarlıq keselik alametlerini keltürüp çıkardı. Adet kekvalda, küçey asan gıdıqlandıgan bimarla kofeinin nispeten bir kadar sezgür bulup, işkendinkin, aşqazan küçey bir yaran buluş, işçi sürüş alametlerini aşırı yetişi mümkün. Kofeinin kubul kılınışını azaytkanda, üçey asan gıdıqılınış yığındı keselik alametliği münasetlik alametlerinin yüz berişini mu tövəllətkili buludu. Beşincisi, sünek şalanlışış boğan kişiler. Kahve tərkibindeki kofein, tannik kislatası qatarlıq tərkiblə, həqiqətən kalitsinin sümürlüşüge təsir görüstüdü. Şunu bilen bir vaxtda, kofein südükünü ravallaşdırsa, kalitsinin iqib ketişini mu aşırı veydudu. Lekin bunun sağlam kişilerin nisbətən təsiri ancı çoğun əməz. Tədqiqatlarda kofeinin kalitsinin sümürlüşüge körüstüdüğün səlbi təsiri naidi küçük bulup, fakat bir işki koşuq kalitsi bilerla bütünlə yok çıxarğılı buluduğalıqı tılgı ilangan. Bıraq sünek şalanlışış kesilgi gırıptar boğan kişiler topuğu nisbətən yaşanğalladiki sünek şalanlışış xarakterlik ağırıqını davalaş ve baş kuruş cüngo mütəxəssislərinin ortak tonuşu da kahveni köp içiştin saxlanış gerek dəb təklif berilgən. Altıncısı, glaukoma bimarları. Tədqiqatlarda məlum buluşca, kahve tərkibindeki kofein glaukoma bimarlarının köz besiminin bir normal örülüşünü keltürüp çıkırıp, glaukomanın tərəqi qilişidiki xətərlik amıl bop qaldıkken. Köz besiminin örülüşü, körüş nervilerinin zaxmilinişi və körüş iqtidarının zaxmilinişini keltürüp çıkırdı. Eğir boğanda körməs bop qalıdı.
Şuna glaukoma bemarları kündülük turmuşta qahve qatarlıq tərkibi yuqori kofein içimlik

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla esti saklıgan uçurlarını retleyttim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat uzun sebeplik. Esti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat uzun sebeplik. Yakından bu yan linfa hücrelerim ve kisellik karşıtırgıcı hücrelerim bekle acizlap getti. Bakteriyeler beden azalarımda halıgancı buzgunçılık kılıvatıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tan atkuzu eti sebeplik zehir tazlaş hizmetim katı kalayım kalışıp getti. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atkuzu sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügüşeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş karalsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normadan artı hizmet kılgalıqtan agahlandırış berdi. Tanışıdınız mı? Ben bir tamçı su.
5: Ben mi bir tamçı su?
4: Ben sülpsüzük yarıqtan geldim.
5: Ben pakız su ambarıdan geldim.
4: Güllükte güllerini soğurman.
5: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
4: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskını su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Sevimlik radyo anlıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin təşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küy kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Hen ondakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Yine ondak olsa Tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Demek bolsan hıyalım ne navada, yürükün ne tınşap bakkın bir mehel. Bilmek bolsan hıyalım ne navada, berip senin çüşlerinle ahtırgın. Bilmek bolsan hıyalım ne navada, uzun uzun menzillerde uzığın. Bilmek bolsan hıyalım ne navada, derizanı içip koyup, şamallanı yedilgın. Bilmek bolsan hıyalım ne navada, sadakatnın köklerde leyligin. Bilmek bolsan hıyalım ne navada, söyüş üçün semimi kademni algın. Demek, muhabbette söyüş asan, lekin semimi buluş, sadık buluş tez. Bunu fakat hakiki muhabbet ilgisini kılalaydı. Sadakatnın aşık, meşgulun soğudu. Her bir aşık meşgulağa, bekhtiyar bolsun, muhabbetli köylerimiz, muhabbetli köylerimiz.

Radio Nuş dostlar, biz çoğunlarımızın terbiye köygen balıken cuma degen geplerini her vakit anlayıp kalımız. Onda olsa, bizim nezirimizdeki şu terbiye köygen kişi zadı kandak buludu. Terbiye köygen kişilerin alametleri mandak buludu. Birinciden, vakit kırayı kılıdı. Meyli yığın ya ki uçuruşkı basın terbiye köygen adam çokum vakit kırayı kılıdı. Ula kesten keçikmesi mi? Bırak keçikip kılıçının baldırkaya geldiği için görmezsizlik geldikini bilirdi. Gep sözü cahidi buludu. Terbiye köygen kişi ezelden başkalarının gepini bölüp etmeydi. Başkalarının gepini ahırgıcı anlap boğan dinkin andın karşı tarafının gepini toluklaydı ya ki özünün göz karşına oturup koydu. Mulayim buludu. Başkalar bilen sözleşip atkanda aman karıştırıp yüzünüp zihnini yığıp estağidlığını ifadeleydi. Herkes başkışlarını kılıp karıştırıp non sözüge per vakımgan halıdını ifadelemeydi. Baştın ahır gepke mulayimlik bilen dikkat kılıdı. Unudun başka sözlerden samimilikini bildirdi. Muamilde iğir bir sık bulup yukur avazlı sözleştiğini saklandı. Kişinin kayıl kılarlık sözleydi. Sözleşme artık ehmiyet verdi. Başkalarının karşılığı koşulmasa ya ki kubulkunmasa herkes mi derhal kuruk gep, pika gep depre diye bemeydi. Belki karşı tarafının karşılığı hürmet kılıdı. Özünün fikrini emeli misallar arkalık delilleydi. Terbiye köygen adam levzide turdu. Meyli kanda kıyınçlı kuduş kesimi vadisiye emel kılıp emeli hareketi bilen emel kaşırdı. Onun için başkalağı köngül bölüdü. Kandak vakit ya ki kandak orundu bolsun, balala, ayalla, çoğlağı köyünüdü. Ulanın halını haber alıdı. Ken korsak bulundu, merdanı bulundu. Küçük işlan dep, dost braderleri ve hizmettaşları bilen kızırışıp kanmaydı. Terbiye köyü adem, yestaşlık duygusu küçük bulundu. Başkalağı malum köngülsüzlükle kuşurganda, yestaşlık kılıdı, küçünün yetişi yerden buyurdu. Manımış yukurka alametle terbiye köygen kişilerde buludu. Elbette radyo anlayışlarımız şu tapta oylaşı vatkan buluşu mümkün. Ben terbiye köyge ademken ben de. Manımış ondak terbiye köygen kişilerini emimiz yakışık görümüz. Elbette köyümüzde en yukur orun kuyup örmetleyimiz. Enemize radyo anlayış dostum en şu suyumluk anlayışlarımız.

Sevimli Radyo Anlıkçılar Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısının bugünkü kümmetlik demleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp Anlıkçılar'a köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığı turuva temen. Fırat ayetindeki programımız tekimin nadir. Anlaştığını herkes unutup kalmağıysa. Eğer programlarımızda vaktada anlayamayı kalan bozsanla, stansımızdan radyo toru kırıp, kalıgan vakitte kalıganç anlısanla buludu. Bugünkü programımızdan Mesul Muharriri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, nazaretçisi Bahtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, silahının dostunla Abdursul Abdurayım.

0: sistemalik tadbir qo'llanilib, yaxshi qonun, yaxshi idora qilish orqali yuqori sifatli taraqqiyot qo'ldaldi. Adliya ministrligi 37 qonun chiqarish turini tekshirib tamomlab, korxonalarga chetiladigan ma'muriy qonun ijro qilishni qalablashtirishni doimlashtirish bosqichiga kirgizdi. Bu yil 1 oydan 8 oygacha har darajalik ma'muriy jihatdan qayta qarab chiqish organlari 772 000 dilo bejirdi. Bu o'xshash mazgildagidan 19.1% eshib, ma'muriy talash tortishni hal qilishdiki asosiy yo'lliq roli yanami gavdalandi. Joyla yangi davrdagi Fengchao tajribasida chiqib turib va uni rivojlantirib 3 million 100 000 xalq murassachisi 69 000 kesim xodimi 17800 ma'muriy qayta qarab chiqquchi xodim qatorliq kuchlarni bir tutash planlab yaxshi ishlatib ziddiyat mojarolarini manbadan hal qilishga turtki bo'ldi.
1: Stansimiz xabari. Davlatlik statistika idorasi e'lon qilgan sonliq ma'lumotda ko'rsatilishicha 8-oyda ayda mamlakat bo'yicha mulozimatchilikning ishlab chiqarish ko'rsatkichi o'xshash mazgildagidan 4.1% eshib umumiy jihatdan muqim bo'lgan. Sun'iy aql vakilligidagi yangi texnikani qo'llanish tez kengaygan. Hisoblash kuchiga bo'lgan ehtiyoj tez oshgan. Gullanma mulozimatchilik tez taraqqiy qilgan. 8-oyda ayda uchur yetkizish, yumshoq detal va uchur texnikasi mulozimatchiligining ishlab chiqarish ko'rsatkichi o'xshash mazgildagidan 9.6% eshib, mulozimatchilikning ishlab chiqarish ko'rsatkichining eshishiga qo'shgan to'pisi 20%dan eshib ketgan. Aholilarning mulozimat xarakterlik iste'mol ehtiyoji oshgan. 1 oydan 8 oygacha mulozimatda parcha seti summasi o'xshash mazgildagidan 4.9% eshib, barliq bozorda setishning eshishidan tez bo'lgan. Uchur mulozimati, madaniyat, sayohat, istirohat mulozimatining darajasi tez o'sgan. 1 oydan 8 oygacha xabarlashish uchur mulozimati, sayohat maslahatchiligi, ijara mulozimati turidagi parcha seti summasi 10% oshgan.
0: Stansimiz xabari. Yangi jungo qurilgandan buyonki davlat qatlimidan tunji bir tutash planlangan daryodan dengizga tutishadigan kanal bo'lgan Pinglu kanalida 9-oyning 16-chi kuni qatnash boshlandi. Buning bilan Guangxi va davlatimizning g'arbi janub rayonidagi tosh orliqi eng qisqa, eng tejashlik, eng qulaylik bo'lgan Sharqi Janubiy Osiyo Ellar Ittifoqi rayoniga tutishadigan yo'l ochildi. Pinglu kanalida 2022 yili 8 ayının 28 günü kuruluş başlangan. Umumi uzunluğu 134.2 kilometr. Kuruluş iki derya birinci derecelik su yolu ölçümü boyu çıkılıngan. 5000 tonnajlık parakotla katnaya alaydı. O, devlet içindeki katnaş derecesi en yukarı kanal hesaplanıdı. Pinglu kanalı şimalda Nanning Hengzhou şehri Shijin Ambar rayonudaki Pingtangjiang deryası eğizidin başlanıp, janubda Chinju şehri Lingshan nayası Luo Bazırdın ötüp, Chinjiang deryasını boylap bivasta Beibo koltukı tutuşudu. Bütün liniyede Madao, Qixi, Qingyan'dan ibaret üç çoğun pelenpey zaman tügün kurulgan. Kuruluş türüde, köp türüde dünyadaki en yukarı rekord yaratılgan. Guangxi Pinglu kanalı kuruluş çeklik şirketinin baş enjineri Pencian mandak dedi. Pinglu kanalının dünyadaki okşaş türüdeki kanallar içi de katnaş iktidarı en güçlük. Dünyadaki okşaş türüdeki loklar içi de katnaş sürüti en tez. Dünyadaki su ticaş lokları içi de çüşperki en yukarı. Şundakla dünyadaki işki derya su ticaş lokları işçi de köleme en çok.
1: Stansımız haberi. Şangang Alaydı Memuri Rayonluk Hükümet 9. ayının 16. günü Şangang Alaydı Memuri Rayonu'nun 2026. yılıdın 2030. yılıcı bulgan iqtisadi ve icdimai terakiyatının 1. 5 yıllık planını ilan kıldı. Plan tüzüşte bir devlette işki tüzüm buluş fangcını da, xalıq turmuşunu asas kılışta, ma'muriy yetakchilik qilishda, isloq qilish, yangilik yaratishda, unumlik bozor bilan qobil hukumatni o'zaro birlashtirishda, taraqqiyot bilan xavfsizlikni bir tutash planlashda chiqdi.

0: Mən Abdursul Abdriyim.
1: Mülazimət sodası yərmənkisi hər qaysi dövlətlərini almaşdırış və həmkarlıqının ən yaxşı supsu bilən təminləb, özara mənpəət yetküzüb, ortaq payda elişini küşlük ilgiri sürdü.
0: Şamında ötküzülgən 26-cı növətlik Cungo Xalqıra Məbləğ Seliş sodu yərmənkisi də qoş yönülüşlük məbləğ selişini kinayitib, dünya tərəqiyyatını birlikdə ilgiri sürüş, məbləğ seliş yərmənkisinin məngülük başlayımısı. Bu növətlik məbləğ seliş yərmənkisi də 200 min kvadrat metrlik körgəzmi kölümü təsis qılınıb, 14 kəsbi körgəzmi rayonu pilallınıb, 129 dövlət və rayon, 30 xalqıra təşkilatdın kəlgən 1200-dən artıq hökumət aparatı, soda sanayət karxanılarını emək təşkilləb körgəzmiyə qatnışqı cəlb qıldı.
1: Alcırya Diplomatiya Ministerliği 9-cu ayının 10-cu günü munolanı bildirdi. Alcırya bugündən başlayıb Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi bilən bolğan diplomatik münasibətini üzüşünü qərar qıldı. Alcırya bunundan ilgiri, iki tərəf münasibətini qoğdaş üçün barlıq tırışçallıqlarını görsətdi. Həm də şu günü Ərəb Birləşmə Xəlifəliyinin Alcıryada turuşluq baş əltisigə bu qərarını rəsmi uxdurub, onlardan 48 saat içində bu qərar qırayı qılışını tələb qıldı. Ondaqda, iki dövlət diplomatik münasibətini üzüş işiqə qandaq işbadı bildirdi, İki dövlət arası da qandaq çonqur qatlamlıq ziddiyyətlər mövcud. Diplomatik münasibətini özüş qandaq təsir payda qılıdı. Tövəndə deyiqdanla proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.
0: Hörmətli radio anlıqçılar, Amerika GE davala şirkəti Cungo'da işlengen köp hıl yukur teknikalık tasvir üskünlerini körgezme kıldı. Fransiye Seneider Elektr Üskünleri şirketi ömürlük bir közneklik mülazimet ve yenilik yaratış neticelerini ilan kıldı. Gollandiya boğaltırlık oranı KPMG Cungo'nun rekambeştürüş Katarlık sağladaki yenilik yaratış hel kılıç layihasını ilip geldi. 2026 yıllık Cungo Xalqıra Mülazimet Sodası yermenkisi de Cungo'nun mülazimet sodası bütün dünyaya canlıq keyfiyat ilip geldi. Asaslıq mehman devlet vekili Norvegiya'nın Cungo'da turuşluq baş elçihanısının sodu mesleğetisi. Norvegiya yenilik yaratış mekkimisi Cungo rayonunun mesulü Xanning mındaq dep qardı. Cungo'nun mülazimet sodasının süpetini östürüp derecesini yukarı götürüşüge egişip, devlet içindeki mülazimet ihtiyacı devamlık işip, Norvegiyeni öz içi kalan her kayıs devlet karhanılarına yeni pürset ilip geludu. Nevette, Xalqıra İqtisat Soda Endizisi tez süratte kaydı berpa kılınıp, mülazimet sodası kün seri iqtisatının eşişiği türtke boludugan muhim hareketlendirgüş küşkaylandı. Sallıq məlumatı körüstülüşçe, Dünya mülazimət kəsbinin qoşulma qiyməti dünya iqtisadi umumi miqdarının 65%-ni egilgan. Dünya soda umumi sommasida egilgan nisbati 4-dən 1 qismdən eşib ketgan. Bu yıl Cungo'nun 15-ci 5 yılının başlanış yili. Hökumət xizmətinin dokladda mülazimətçiliknin iqtidarını kengaytib, süpütünü östürüş bütün yıllık xizmətinin muhim noktalarının biri qilindi. Hem de Cungo mülazimeti markası yetildiriş otturgu koyuldu. Muşundak arx görünüşte bu növetlik mülazimet sodası yermenkisi de mundak inik cevap verildi. 90 devlet ve halkıra teşkilat körgezmi süpsi tesis kıldı. Dünyadaki 500 güçlük karhana ve sahadaki 200'dün artık başlamçı karhana körgezmeye katlaştı. 1200'dün artıq netice asıl kılındı. Köp ketim yığınğa qatnaşqan Avstraliya Soda Məbləğ Seliş Komiteti Büyük Cunhua rayonunun baş direktori. Avstraliyanın Cungo'da turuşluq baş elçixanasının soda elçisi Daydımin mındaq dedi. Növette dünya nurgun xırıslağı duç gelmekte. Mülazimet sodası yermenkisi erkayış devletlerini almaştırış ve hemkarlıqının en yakşı süpsi bilen təminləb, öz ara mənpəət yetküzüb ortak paydı ilişini küşlük ilgiri sürdü. Cungo, dünya mülazimet sodasıdaki ikinci çoğun devlet. Yakın yıllardan bu yan, Jungo mülazimetinin kıymeti ve akıl paraset miktarı bağın seri açtı. Bu yılın aldınki 7 ayda Jungo'nun mülazimet, import, export, umumi sonması okşaş mezgildikedin 8,3% açtı. Bunun içi de bilim köcümleşken mülazimet eksportunun mülazimet eksport umumi sonması da ilgiliyen nispeti 53,5% giyetti. Bu növetlik mülazimet sodası yermengisi de tuncu qetim Jungo mülazimeti dilo misalları körgezme rayonu tesis kılınıp süni akıl, çoğun model, akli gevdini yadroluk teknik kılgan dilo misalları 40%'ni ilgilep Jungo'nun öz zeminindeki küçlük yenilik yaratış küçüğe namayan kılındı. Bu, Jungo'daki çetel karhanılarının tetkik kılıp eç merkezi kurup, yenilik yaratış terakiyatını işka şurşini yeni kuvvet bilen temildi. Amerika Gargil şirketi Şimali Asya rayonunun muavin lideri mındak dedi. Jungo istimalçılarının tekim yukur süpetlik mesulat ve mülazimet gibi olgan ihtiyacı. Şunakla Jungo'nun yenilik yaratış ıktisaslıklarını toplaşı ve yenilik yaratış ekologiye kuruluşu şirketke tekimi yakşı terakkiyat istikbalı ilip geldi. Johnson Davalaş Pen Tekniksi Jungo rayonu taşkı kesellikle işleri bölümünün baş direktörü Olivin Monulan'ı bildirdi. Yakında şirket Suju Yasaş Zavut Kurulgallıkının 20 yıllıkını tebrikledi. Hem de işlep çıkırış iktidarını kengaytip, yeni işlep çıkırış liniyasını kırgızışını cakarladı. Bu bizden Jungo'nun yenilik yaratış ekologiyası ve iktidarını itiraf kılgallıkımızını namayan kıldı. Jungo mülazimeti markası yetildiriş, çet el yüzünüşke, halkıra hemkarlıkta maharet yetildirişke, boşlukni kengaytişke muhtaç. Bu növetlik yermenkinin bir çoğun yarkın noktası, tuncu qetim çet el yüzlengen mülazimetini tonuşturuş rayonu tesis kılınıp, Jungo karhanılarının xalqara bazarını kengaytişini kespi medet bilen temilleş. Latin Amerikası agentliği mındaq dep qardı. Bu tedbir, Jungo mülazimetinin xalqara bazarda künseri eşinin muhimliğini ekset durdi. Jungji Guroy'nun baş direktörü Wang Xiaomi mındaq dedi. Şirketimiz 40 yılgı yıkın xalqaralaşkan mülazimet bilen temillep, Jungo'nun çet el güzlengen karhanılarını her tereplime odem küçü baylık mülazimeti bilen temillep, karhana ve şu caydaki hemkarlık emralarının öz ara menfaati yetküzüp ortak payda ilişiğe küş koştu. Kelgüsü 5 yılda Jungo mülazimetçilikini muhim nokta kılıp, bazar icazeti ve Echeviç sahasını kengaytudu. Bu növetlik mülazimet sodası yermenkisidin dünya tekimi çoğun Echeviç hemkarlış boşluğunu köydü. Amerika Lila şirketinin yer şari yukur derecelik muavin lideri Wang Li mındak dedi. Jungo'nun yakşı yenilik yaratış ve Echeviç muhiti hem de tibbi doğru bazarının gayet zor ihtiyacı şirketke kan fırsat ilip geldi. Biz kelgüsü 10 yılda 3 milyard Amerika doları meblağ silip, Jungo'nu çoğunkır keziş vədimizini devamlıq əməlgə aşırmız. Nurgun çet el meblağı karxanılarının yukur dərclik başqurğuçları kelgüsü de Jungo'nun teximi köp kəsiblerinin çet el meblağı karxanılarına eçiv etilip, ulanı Jungo'da terakki kılış yeni fırsatı ve yeni musabakı yolu bilen təmilləydi qallıqıqa şimdi qallıqını bildirdi. Jungo hükümeti ilan kılgan mülazimetçiliknin iktidarını kengaytış, süpütünü östürüşünü ilgir sürüş toğırsı diki pikir qasasen, 2030 yılıca Jungo'da mülazimetçilik umumi kölümü 10 trilyon yuan giyitip, teximi köp Jungo mülazimeti markası yetişip çıkıdı. Bu dünya sodasının yeni hayati küçünü urgutup, dünyanı teximi köp paydadın ortak bəhrilendirdi. Xuddi Birleşken Devletler Teşkilatı Soda Terakkiyat Kengişi Xalqara Soda ve Tavar Mekkemesinin başlığı Дела мола айткан

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolda ictihad bilen izdini vatkan, izdiniş dağımıda alıqı ilgirli vatkan radyo anlıqıcıla. Boşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapatı sence. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 1. ayının 27. günü. 12. ayının 22. günü Onun alaydı memuri rayonunun baş memuri Hayi Chen'in hizmetinden bergen dokulatını anlamanı kılgan bir devlette iki tüzüm buluşunun onunca alaydıki ilge muhabbetlik emeliyetini üzlüksüz algı sildirtiş gerek namlık sözünün mühim noktasını ve başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 10. ayının 9. günü Şinhe İnkılabı'nın 110 yıllıkını hatırlaş yığında kılgan Vətənin toluq birlik kilişi, millətinin uluq gülünüşüdün ibarət şərəflik uluq işini ortaq ucud qışqırış gerək namlıq sözünün bir qısmını və başucu Xi Jinping'nin 2020 yılın 5. ayının 18. günü 73. növətlik dünya səyyə yığını, sıllıq yığınının içiliş mürasımıda qılğan Hər qaysi dövlət xalqının hayati və sağlamlıqını birlikdə qoğdaylı namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 1. ayının 27. günü Alının Alaydı Məmuri rayonunun baş məmuri Xe Yicheng'nin 2020 yıllık hizmetinin bərgən dokulatını anlıqanlı kılgan sözünün mühim noktasını anlatımız.

yuqumning oldini olish tizginlash ehtiyojidan bu qitim sizning 2020-yillik xizmatdan bergan dokladingizni silliq ulanma shaklida anladim. 2020-yil siz va yangi bir navbatlik Olayda ma'muriy rayon hukumatı vazifa ado qilgan tunji yil. Tuyuqsiz yuz bergan yangi tasman o'pki yallug'i yuqumi oldida sizlar tez inkas qaytirib, kuchli tadbir qo'llanib bir qadar qisqa vaqt ichida yuqumni tizginladinglar. Bugungi qadar uda 300 necha kun yangidan aniq diagnoz qo'yilgan yerlik bemor ko'rilmay, Omin shahar aholisi va aloqador taraflarning yuksak olqishiga erishdinglar. Yuqumning oldini olish tizginlash bilan birga sizlar kuchli tadbir qo'llanib, iqtisodni asliga keltirib, ommani qiyinchilikdan qutuldirib, ijobiy unum hosil qilib Omin jamiyatining inoqligini ilgari surdinglar. Markaz siz va Olayda ma'muriy rayon hukumatining xizmatini to'liq muayyanlashtirdi. Markaz Ominlik qarindoshlarining baxt-saodatiga, Ominning taraqqiyotiga boshdan oxiri ko'ngil bo'lib keldi. Biz Ominning yuqumning oldini olish tizginlash bilan iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotning bir tutash planlanishini davomli butun kuchimiz bilan qo'llaymiz. Ominning davlat xavfsizligini qo'llashga doir qonun tuzum va ijro qilish mexanizmini mukammallashtirishini qo'llaymiz. Ominning iqtisodning muvofiq ko'p manbalik taraqqiyotini tezlatishini qo'llaymiz. Ominning davlatimizning taraqqiyot umumiyatiga texnik yaxshi singishini qo'llaymiz. Bir davlatda ikki tizim bo'lishning omincha aloqadligi ega muvaffaqiyatlik amaliyotini uzluksiz olg'a siljitamiz. Radio anıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2021 ilin 12 ayının 22 günü Beijingğa xizmətidən dokulat verişki gələn Omin Olayda məmuri rayonunun baş məmuri Xai Çin bilən görüşkəndə qılğan sözünün mühim nöqtəsini anladımız.

birlik kelse, bütün memleket halkı behsade tapıdı. Birlik kelmese, ziyan kuşuraydı degen idi. Tayvan meselesi, milletnin aciz buluşu ve para kendicilik tıkılışı sebebinin peyda bulgan. Mukayrer halda, milletnin gülünüşüge ergişip hel buludu. Bunu, Cunhua milletinin tarihi terakiyatının umumi yüzünüşü belgilegen. Degimi muhimi, bu barlık Cunhua oğul kızlarının ortak iradesi. Huddi, Sun Zhongshan efendi etkandek, dünya ekimi heyvetliktir. Onunla maslaşkalla ronak tapıdı, karşı çıkalla alak buludu. Vatanın birlik kilişini tınış yol bilen şıkı aşuruş, tevellik kerindaşlarını öz içi kalgan Cunhua milletinin bir bütün menfaatiga en uygun. Biz tınış birlik keltürüş, bir devlette işki tüzüm buluş asasi fangcinde çıngtırıp, bir Cungo prensipi ve 92 yıl ortak tonuşudu çıngtırıp, işki kırgak münasivitinin tınış terakiyatıga türütkü bulumuz. İşki kırgaktaki kerindaşla tarihinin doğru terpide durup, vatanının toluk birlik kilişi, milletnin uluk gülünüşüden ibaret şereplik uluk işini ortak vücut çıkırış gerek. Cunhua milleti bölgünçlik karıştırış, birlikni kodaştek şereplik enenegi ige. Tayvan müstakillikki bölgünçlikki vatanni birlik keltürüştiki en çoğun tosalgu. Milletni güllendürüştiki eğir yuşurun xavip. Umumen eslini untuğan, vatenge asili kılgan, devletni parçılı kallarının akıbeti ezeldin yakşı boğan emez. Cezmen halıqnın lentige ve tarıqnın sot dışı uçuraydı. Tayvan meselesi pütülley Cungo'nun işki işi. Erkandak taşki küşünün arılışlığı yol koyulmaydı. Erkandak Adem, Cungo halkının devletinin ilgilik hukuki ve zemin pütülükünü kogdaştiki kattı neydi? Müstekkem iradesi, küşlük iktidarını boş çağlap kalmışsın. Vatanni toluk birlik keltürüş tarihi vazifesini çokum emelge aşırımız. Şundakla çokum emelge aşıralayımız. Radyo anıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 5. ayının 18. günü 73. növetlik Dünya Seyyye Yığını Sıllık Yığını'nın içiliş mürasımı da kılgan, her kaysi devlet halkının hayati ve sağlamlıkını birlikte kodaylı namlık sözünün bir kısmını anlatımız.

İnsaniyetnin medenilik tarihi öz növeti diyene kisel ve apet karşı küreş kılıç tarihidir. Virusnun dövlet çigrası bulmaydı. Yukumluk kisel irk ayırmaydı. Dehşet bilen yupurulup gelgen yeni tasman öpki yalugu yukumu aldı da halkıra cemiyet korkup kalmadı. Her kaysi dövlet halkı baturanı ilgirlep, öz ara hemden bulup, japa müşakkatı belli bulup, İnsaniyet cemiyetindeki çeksiz mihir muhabbetini namayan kılıp, yokumu karşı küreşinin kudretli gücünü mücessemledi. Jongo, mislisiz japalık tırışçalık körüstüp, gayet zor bedel töleş arkalık, yokum vaziyetini küçep özgertip, halkının hayat bir hatarlıki ve ten sağlamlıkını kovdudu. Jongo taraf baştın ahır, aşkara, uçuk, mesuliyetçen buluş pozisyası bilen, Dünya Seyyye Teşkilatı ve alakadar devletlerge yukum uçurlarını vaktada malum kılıp, virus gen tertipi katarlı uçurlarını derhal ilan kıldı. Her kaysi terepler bilen aldını iliş tizginleş ve kutkuzuş davalaş tecrübelerini kılcı ayanmay ortaklaştı. İhtiyaclık devletlerge kurbunun yetişçe zor medet ve yardım bedi. Hazır yukum yanılı yamıravatıdı. Aldını iliş tizginleşte, yeli hem tırışık doğru kilidu. Men tövendikidek birkaç teklifini otturup koymakçı ben. Birinci, yukumunun aldını iliş tizginleşini bütün küş bilen yakşı işleş. Bu, növetki en ciddi vazife. Biz, halıkını asas kılış, hayatlıkını hemmedin ela bilişti çıntırıp, davalaş küçü ve mühim maddi eşyalarını ilmi taksimlep, müdafiye körüş, ayırıp küzütüş, teşürüş, kutkuzuş davalaş, ızlap teşürüş katarlık mühim sahelerde küçük tedbir kolunup, yokumunun bütün dünyada yamarap geçişi yüzünün işini tezdin toz işimiz. Yokumunun çıgıra halkıp tarkılışını barlık küçümüz bilen toz işimiz gerek. Uçurunu ortaklaşışını küçeytip, paydılık tecrübe ve usullarını almıştırıp, teşürüş usulü, kelinkili kutkuzuş davalaş, vaksina doğru tetkik kılıp yasaş cihette, halkıra hemkarlıkını kanıt yedirişimiz, hem de her kaysi devlet alımlarının virusunun menbesi ve tarkılış yolları üstündeki dünyavi ilmi tetkikatını kanıt yedirişini devamlı kolişimiz gerek. İkinci, Dünya Seyyye Teşkilatı'nın rehberlik rolünü cari kıldırış. Dünya Seyyye Teşkilatı baş emeldarı Tedros'un yetekçiliği de halkıra yukumga takabül duruş hemkarlıkı rehberlik kılış ve onu algı sızıtışka zor tökpü koştu. Halkıra cemiyet bunu yüksek alkışladı. Nöbette halkıra yukumga takabül duruş halkılık baskış durmakta. Şuna Dünya Seyyye Teşkilatı'nın kollagallık halkıra yukumga takabül duruş hemkarlıkını kollagallık. Hayatlıkını kutkuzuşunu kollagallık hesaplanıdı. Jongo halkıra cemiyetke Dünya Seyyye Teşkilatı'nı siyasi cihetten kollaş ve meblağ silinmesi cihetten kollaşını aşırıp, bütün dünyanın baylıkını ışık silip, yukumga tosup zerbi bir işçinin kalbisini kolluğu keltürüşünü müracaat kılıdı. Üçüncü, Afrika devletlerine medet bir iş salmıkını aşırış. Terakki kılvatkan devletlerinin, bulup mu Afrika devletlerinin ammivi seyye sistemisi aciz. Ulanın müdafiye sepini müstehkemleşigi yardım biriş, halkıra yukumga takabül duruş kürüşüdeki en mühim iş. Biz Afrika devletlerine tehimi köp maddi eşya, teknika, adem küçü medeti berişimiz gerek. Jongo Afrika'daki 50 neçü devletke ve Afrika İttifakı'a zor miktardaki davalaş yardımı maddi eşyalarını yetküzüp verdi. Mahsus 5 tibbi mutahhasla grupsi evetti. Ötken 70 yılda Jongo Afrika'ya evetken davalaş etirdi, Afrika halkıge 200 milyon adem kitimden artık davalaş mulazımı tıkıldı. Nöbette, Jongo'nun Afrika'da daim turuşluk 46 davalaş etirdi, Şucay'nın yokumu takabül turuş herkitigi katnaşmakta. 4. Dünyavi ammivi seyyeni idar kılışını küçe ettiş. İnsaniyet yokum üstünün haman kalbi kılıdı. Lekin insaniyet duş geledigen zor amivi seyye tasadibi vekalleri bununluk bilen tügümeydi.
Bu qedimki yuqumda aşkarlanğan kemtüklük ve yetersizliklerini közde tutup, ammivi seyyah xayıpsizlikini idarıqlı sistemisini mükemmelleştirip, tasadibi ammivi seyyah vəqəllirge ciddi hazırlıq görüş sürütünü aşırıp, dünyavi ve rayon karakterlik yuqumunun aldıniliş maddi eşyaları zapsi merkezi kuruş gerek. Dünya miqyası da yuqum tizgillengendikin, Jongo dünyavi yuqumğı taqabıl duruş hizmetini umumüzlük bağlap, təcrübilen yekülləb, yetersizliklerini toluqlaşını kollaydı. Bu hizmet ilmi ve kespi pozisiyaga, dünya seyye teşkilatının yetekçilik kılışıga, objektif ve adil buluş prinsipi de çın turuşku muhtaş. 5. İqtisadi, ictimai terakiyatını əsli keltürüş. Şəraiti ba dövlətlə yuqumnun daimlik aldını iliş, tizgilləş xizmetini yaxş qiliş aldın şərti astıda Dünya Səyyə Təşkilatının kəsbi təklifigə əməl qilib, işini, işləb çıxırışını, oxuşunu tərtiblik əsli keltürüşümüz lazım. Xalqara makro iqlik siyasətlərini maslaşdırışını küçəyitib, dünyavi kəsb zənciri, təminat zəncirinin muqumluqi və rəvalıqını qoğdab, dünya iqtisadını bütün küşbilən əsli keltürüşümüz

Bugünkü programımız müşerde ayaklaştı. Programımızdan mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Danikola, stansımızdan başka programları da bolsun.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programısı bugün yan okşaşla yeniçi mezmunlar bilan huzurunla gidip geldi. Programımızı avval kadeyli yaktırıp anlaydıqalıqınlağa işinimiz. Ben riyasetçi dostlarla Şirin Gül Toxtin. Bugünkü programımızda yanı qandaq tetimliq mezmunlar oranlaştırılgandı. Bula kızıqsanla, dek tanla daumlıq bizde bolsın.

0: Şundaq. Əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməz ki salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
1: O nəmə?
0: Tamak çəkiş. Tamak çəkişini Dünya Səhiyyə Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi deyə atığa. Hər ili 8 milyondan artıq adamın cınığı zamın bulmaqda.
2: Parmağınızı qısılağınız özünüz və başqalarının hayatı. Biz tamakıqa yax deyilik.
3: Qadirli dostlar, çatalda Mark ismlik 26 yaşlıq bir jigit bar. O tuğulğanda başqa buaqlarga anca oqşamagan. Onun qolu 5 çoŋ, adatdikidek çoŋ emas, belki en tayin çoŋ. O çoŋ barmaq kesili dep atıldığan tuğmi keselge giriptar bolgan bolup, kesel bolish nisbeti taxminan 100 mingdin bir atrapida eken. Bu xil kesellik barmaq ve alqandagi süŋek, nerva, qan tomur ve yumşaq toqulmalarning toxtamay binormal ösishini keltirib chiqaradi. Hazır onun sol kolunun ağırlığı 7 kilogramga, on kolunun ağırlığı 2 kilogramga, iki kolunun ağırlığı 9 kilogramga yetip, bir yaşqa kiray dep qalgan buaqnın ağırlığı bilen tanışıp qalgan. Bu qandaq tuyğudu? O özini xuddi qolida bir parça taşını tutup turgandek süpatlegan. Əməliyyətdə Mark 7 yaşqa kirgəndə onun ilgiri operasiya qılıp tüzüş porustumu bolgan. Aynı çağda doktor dadısıq bir layiyeni etkan bolsumu, lekin xatırı sel yuqur bolgan. Agar operasiya mag'lub bo'lsa, uning qo'lini kesib yetishi mumkin ekan. Uning dadisi uning o'rinda bu qarorni chiqarmasdan balki tanlash huquqini uningga bergan. Oxirda Mark bunda xatarga tavakkul qilmaslikni tanlagan. Sababi meni aytdi oddiy, 7 yosh vaqtimda men sinfda birinchi bo'lgan. Men basketbol o'ynay olaman. Men hamma narsaga yetisha olaman. Undaqda men nimish qilib yana bu xatarga tavakkul qilaman? Bu gap ayni chaqda uning uchun naydi osonla deyilgan. Chunki ayni chaqda u bir odamning turmushining topshiriq ishlash, basketbol o'ynashdan iborat undoq oddiy emasligini bilmaydi. Xuddi yuqorida aytilgandek 26 yoshga kirganda uning ishki qo'li 9 kilogramga yetgan. Keyin u to'rda video yollash, o'yin va turmush usuliga oid mazmunlarni ishlashga boshlagan. Video qiziq nuqtaga aylangandan keyin Inkas rayonida ba'zilar uni yashil gigant odam, ya'ni ba'zilar cho'ng matros deb atagan. Biroq Mark yana butun kuchi bilan umidvor holatni saqlagan. Markning ayolining ismi Jelay bo'lib, ikkisi aloq to'rda tunishgan. Jelay tunchi qitim uning suratini ko'rganda hayron qolgan bo'lib, u texi Markning cho'ng'qulini yolg'on deb o'ylagan. Ikkisining yana bir qizi bor bo'lib, uningga Kasrin deb ism qo'ygan. Jelay amildor bo'lgan vaqt Markning eng tashvishlangan vaqti. Garchi doktor g'oyat zo'r barmoq kesli irsiyat qolmaydi degan bo'lsa-mu, lekin Mark ancha xotirjam bo'lmagan. Elim yaxshi qizi tug'ilibla hamma ishlar normal bo'lgan. Mark dadı bo'lgandan keyin bu qo'llarning o'z o'ylab baxmagan rolini bayqagan. Qizi tushlik uyqusida bu qo'l ham cho'ng ham yumshoq bo'lib, dal yostiqning rolini olgan. Sirtda aptab chiqqanda u qo'lini ko'tarib qizini aptabdan saqlagan. U operatsiyani rad qilib, turmushqa maslahatini o'g'inib oldi. Umrlik amrayni topdi, dadı bo'ldi. Lekin o'xshashlik gigant barmoq kesli bor bo'lgan hamma odamning bundoq ta'li bo'lishi natayin. Bir necha yil ilgari to'rda chatdagi Kalim ismli bir o'g'il bolaning ahvolining Markdan ko'p og'ir ishkanligi e'lon qilingan. Uning ustiga bu bola tug'ilishidan qo'li odatdan tashqari cho'ng bo'lib izchil o'sib turgan. U 8 yoshga kirganda ikki qo'lining og'irligi taxminan 12 kilogramga yetgan bo'lib, har bir qo'lning beg'ishdan o'tir barmoqigacha kishini hayron qoldiradigan 33 santimetrgacha yetgan. Mayli kiyim kiyish, tamoq yeyish, tish cho'tkalash bo'lsin, u qiynalgan. Kalimni boshqa bolalarni masxir qilib qolmay, yana uni qo'g'lab urgan. Maktabni uni qabul qilmagan. Dadisi maktabga borsa, maktab muallimi Kalimning quli bek yo'g'on, boshqa bolalarni qo'qitib qo'ydi deb maktabga qabul qilishni rad qilgan. Keyin taratqulada uning hikoyasini olgan bir tashqi kasalliklar mutaxassisi tashabbuskorlik bilan uning qo'lini kichiklatish operatsiyasi qilmoqchi bo'lgan. Afsus, operatsiyaning unumi intayin cheklik bo'lib, hatto aks ta'sir paydo qilgan. Operatsiyadan keyingi 7 yilda uning qo'li texim yo'g'inib ketgan. Kalimning tuqqanining oshkorlashicha uning hozir kundalik uy ishlarini qilishi yanada bir qadar qiyin bo'lib, hatto o'z kiyim kiyish, tamoq yeyish, yuvinish ham omonsiz qolgan. Yanila oilasidagilarning yordamiga muhtoj bo'ladi ekan.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğru musunuz? En yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen miyin? Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla esti saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik. Esti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzu sebeplik. Yakından boyan linfa hücayirlerim ve kisellik karşı durgucu hücayirlerim bekle acizlap getti. Bakteriyeler beden azalarımda halıgancı buzgunçılık kılıp atıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tan atkuzu eti sebeplik zehir tazlaş hizmetim katı kalayım kalışıp getti. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atkuzu sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügüşeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş karalsız bombuğu okşaydı. Beden azaları normadan artık hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı? Ben bir tamçı su.
5: Ben mi bir tamçı su?
4: Ben sürpsüzük yarıktan geldim.
5: Ben pakız su ambarıdan geldim.
4: Güllükte güllerini soğurman.
5: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa yıkıp gittim.
4: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskın su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

0: Адамсыз ұшқында доғыр чашқанда қошны етіз ұқшымай зиянландырылса төлем төлейді. Дөәнді мұқпырымыз Пәзилет Арслан бұ ақты сөзләп беруді.
1: Адамсыз ұшқыда доғыр чашқанда қошны етіз ұқшымай зиянландырылды. Адамсыз ұшқы білен деққанчылық доғырсы чечеш бағансыры ұмымлашды. Lekin qo'shni etizdagi ziroatlarni uqishmay ziyonlantirish sababidan kelib chiqqan mojarolar mu oz emas. Yaqinda Tarbag'atay viloyatlik o'ttira xalq sot mahkamasi bir deyloni sot qilib, bug'doylikni boshqurish huquqiga ega kishi bilan odamsiz ushqu mashg'ulotining har qaysini 51 sentdan javobgarlikni ustiga elishga hukm qildi. Shixu shahrining ma'lum kentidagi kanat aholisi Ju familiyasining 103 mo alqatligi bilan Jang familiyasining bug'doyligi qo'shni edi. 2025 yili 4 ayda Jang familiyik Wang familiyikke ademsiz uşku seti velip, hem işletip, özünün buğdaylıqıga dikkançılıq doğrusu çeçişini havalı kıldı. Ademsiz uşku, meşgulat kılganda müdabiye tedbiri kullanılmağışka, dikkançılıq doğrusu Ju familiyikinin alıqatlıqıga leylep berip, alıqatının yopurmaqının sargıyış, kuruluş, kurup getişini keltürüp çıkardı. Ju familiyik bahalaş aparatıgı bahalaşını havalı kıldı. Ziyan 200 мың юэндін ашты. Бұ зиянғы қарта жаңфамилік пәкәт озуқлық доғырсы чашқалықы. Бұның қошны етіздікі алқатының өзшіге тәсір еткізмейдіғалықыны әйтті. Ван фамилік өзінің қайды бойынша мәшғулат қылғалықы. Шуңа төлем жауапкарлықыны үстіге алмайдығалықыны бүлдірді. Бұ ел бірінші айда Ju фамилік, Jang фамилік білен Ван фамилік үстіден Шиху шәһәрлік халық сот мәхкемесіге дәва қылды. Sot məhkəməsinin sot qılıb iniqləşcə vəqə yüz bərgəndin keyin bahalaş aparati təşürüb iniqlığanda Jang familiyik təşürüb iniqlaş xatırsıgə özünün başqalarga otçöp yoxduş doğrusu seti veliş həm çeçişini havalı qılgalıqını imza qoyub müayyələşdürgən. Gərcə keyin Jang familiyik gipini özgərtib, çaşqınının ozuqluq doğrusu işgəlikini eytqan bolsumu, dikin o imza qoyub müayyələşdürgən dəstəbki xatırının ispatlaş küçü teximi küçlük bolğan. İkinciden kəsbi bahalaş aparatı. Alqatni qoş pəlilik üsümlikki təvə. Diloğu çetişliq oçöp yoxduş doğrusunun səzgürlikigi qarta, ziyanğı uçuraş alamətlər bilən doğru ziyininin alayidliki maskeludu. Onunun başqa buğdaylıqqa qançiki yıqın caydiki alqatnın ziyanğı uçurşi şunçi eğir. Qançiki iraq caydikisinin ziyanğı uçurşi şunçi yenik bolğan. Bu dəl diqancılıq doğrusunun Ләйләп йөткілішідек объектіп қануниетке ұйғын деп бекіткен. Қанундегі белгілімлерге асасен, ұқуқи чықылынғычы ұқуқи чықылыш пакетіні іспатлығандын кейін, әгер қылмышчы жауапкарлықны кәчірім қылмақчы болса, дәліл іспат көрістіп, зиянның оның қылмышы білән мұнасуәтсіз ішкәлікіні іспатлышы керек. Jang familiyik білән Ван familiyik отчөп йоқытыш доғырсы чечіш қылмышы білән Ju familiyikның алқатларыда Doğru ziyini yüzberişi otursa da səbəb-nəticə münasibəti yoxluğunu ispatlaydıqan ünümlük dəlil ispat təminləyəlməgəşkə bahalaş yekününü ağdırıb taşlayanmaydı. Şuna paydasız aqibətini üstüge ilişik kərək. Sot məhkəməsi mondaq qarıdı. Jang familiyik, Wang familiyikə adəmsiz uşqıda doğru çeçişini havalı qılğan, həm həq bərgən. Ван фамилик өзі үскені іліп мәшғулатны мұстақыл тамамлыған. Ишкісі отырсыдегі өддігі іліш тоқта мұнасуетті шәкілләнген. Jan familiyik buğdaylıqni başqurış hüquqiga ega kişi bolu süpti bilen, ətraptiki ziraatlarının bixatarlikiga ehtiyat bilen diqqat qiliş məcburi iti bar. O, başqalarga otçöp yoqutish doğrusu seti belişini havalı qılganda, bu otçöp yoqutish doğrusunun ətraptiki alıqatqa ziyininin barlıqını bilip durup, ya ki bilişki tegişlik durup, mudapiye tədbiri kullanmıgan. Bixatarlik boyunca aldın eliş və mudapiye körüş məcburiyetini ada qılmıgan. Yana Wang familiyikinin məşğulatını ünümlik nazarat qılmıgan. Xatarlıq mevcud. Wang familiyik adamsız uşqu məşğulatısı buluş süpiti bilən, kəsbi məşğulatda diqqat qılış məcburiyetini üstüge alğan bulup, otçüp yoqtış doğrusunun leyləb yötkiliş xatırını düşünüşü. Məşğulat cəriyanıda xoşni yer bilən yetərlik bolğan bixatarlik arlıq saxlışı. Bixatarlik boyunca aldın iliş və mudapiye körüş məcburiyetini ada qılışı kərək. Lekin Wang familiyik mudapiye tədbiri kullanqalıqını ispatlap berəlmədi. Oxşaşla xatalıq mevcud. Birinci sot qılğıcı sot məhkəməsi can familik bilən van familiknin hər qaysını 50%-dən töləm cavabkarlığını üstüge eliş toğırsıda hüküm çıxardı. Can familik Ван фамилий қайыл болмай, Тарбағатай вилайетлік Оттыры халық сот мәккемесіге наразылық әрзі сонды. Ақырда, 2-ші сот қылғычы сот мәккемесі наразылық әрзіні рәт қылып, әсли хүкімні күшке игі қылды.

ise hukuki çıkılış cevapkarlığını ve sisi üstüge alıdı. Havalı kılınğıcı da hatalıq bolsa, münasip cevapkarlığını üstüge alıdı. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Aktalap Kanun Destoru'nun 1199. maddesi de mundaq deyilgen. Aktalap erkek iktidarı yoklar, balılar bahçesi, mektep ya ki başka mağarıp aparatı da okuvatkan, turmuş keçirvatkan mezgilde cismani ziyanğı uçursa, şu balalar bahçesi, mektep ya ki başka mağarıp aparatı hukuki çıkılış cevapkarlıkını üstüge ilişi kerek. Lekin tərbiyələş, başqoruş məsuliyyətini ada qılğanlıqını ispatlab bir əligəlləri hukuki çıxılış cavabkarlıqını üstüge almaydı.

0: Kızı, bugün ananızga önce davranmalar edip berişke vaktiniz çıkar mı?
1: Ben yığılıştım, kayıtkan eken kıpere ya.
2: Atanım bilen bir koruda durumuz, ama vaktimiz odolkenmeydi.
0: Vey ana, avazınız bütüp kaptı o.
3: Zulkan da bağlı hılı oldu, ısırıp kalmışsın da sizi demeyeydim.
4: Ata-anam bilen bir şehirde turmuz. Ama künlep künlep vaktimiz udulken miydi?
2: Ata-anamız bilen tan hoşal buluşka vaktimiz udulken son.
5: Baba, siz sulu oynadan vaxtında ben sürekli...

0: 养膳时开始。
1: 妈，我上班去了。
2: 再忙也要好好吃饭。
0: 健康生活从适量运动开始。

Sevimlik radyo anlıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalıplarının təşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden manevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırak nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Yani ondak da bu muziki güzarlıkı kadem besinde esil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz...

türlük müsabıqalarda çempion bopdu. Bir ketim yana tömür yolunun toqtuş stansiyasında tömür zanjiri bilen nurgun muhbir ve tamaşibinin ilham bilen 72 tonnik keldigan vagonni orundan midirildi bitipti. O her daim özünün muvaffaqiyeti haqqida başqalar bilen paranglaşqanda nayt iftiharlanıp durup balalık vaktimdeki helikim yeni bozak kığan balığa şindilimdün rahmet eytimen dep. Demek irade bir bahadır. İsanızdı bolsun. Turmuştun mürekkep kaynamlarda meyli kançilik, bəxsizlik ve umutsuzluk yüz bir işten katli nazar iradenizni yok atmışsınızla muvaffakiyetten fırsat ve ümidini yoktu koymaysız. Elbette her bir anlıkçılarımızda muvaffakiyetten yer buluşunu çindirmemizden ümit kılımız, küldürümüz.

0: Qadirlik dostlar, bel həmişə uyuşub ağırsa, məsələ bəlkim bəldə olmasıqı mümkün. Muxbirimiz Abdıxalıq Əməd bu vaxt xəbər buyurdu.
1: Daim bel telib ağrış, bəlkim bel muskulunun zor xışılığı əməz, yəni daş sönkünün aldığı qeysişidin kilib çıxan signal buluşu mümkün. Yaşlar, ösmürlərdən tartıb, otdur yaş yaşan allağıca, norğun kişilərdə daş sönki aldığı qeysib keçiş məsələsi mövcud. Daş sönki aldığı qeysib kəsə, yuqarı qarab mansa, boyun umurtqısı çarçaydı. Tüvəngi qarab mansa, tiz ziyan uçuraydı. Ondaqda, daş sönkinin altını qandaq ölçəyimiz, Qaysı adətlər daş sönkinin aldığı qeysi işini eğirlaşdır uydudu. Qeyni bunu birlik düşünü baqaylı. Bəl ağrış, tiz qoculdaşının mənbəsi daş sönkidə buluşu mümkün. Daş sönkinin aldığı qeysi işi daş sönkinin aldı tərəbki qeysi ip git şəhvalını görsüdü. Daş sönkinin aldığı qeysi işinin dəsləbki signali bəl tilib ağrış bulub. Adətdə ki, bəl muskulu zəxmiləniş, pəy pərdiyallığının alamətləri bilən intayını oxşub gitudu. Şuna asal səl qaralıb qalıdı. Umurtqı törgüge nisbətən etqanda daş sönki xudu imarətinin uluq oxşaş. Şuna bilən bir vaxtda, yəni tövənki müzgə küçə yetkizişinin mənbəsi bulub, yuqır bilən tövənini tutaşdırıb bağlaş rolunu oynaydı. Daş sönki aldı qesiyib qılganda, yuqırı qarab başını alğı sözüş asan qozğulub, boyun umurtqısının yükünü eğirlaşdırı etdi. Tövənki qarab manganda küç seziqi eğib, tiz boğumi, puttigi, daş sönki artıqçı ufraşqı məcbur bulub. Vaqt uzargan sire ağrış ya ki sönekler soğulgandak, sıxılgandak avazlar kelip çıxıdı. Tövendiki bu usullar kılık özünüz ölçep yıkan. Das sönkeniz maymaq bulup kaldı mı o yok? Özünüzden das sönkenin aldı kesip kalgalıqı kandağı hüküm kılımız digen de, kündelik adlı bolgan hareketler bilen özünüzü ölçeş sonu günü alsanız buldu. Ama dikkat kılışınız şu ki, nahit doğru bahalış gelişmek için olsanız, yanıla kesbi doktordan mesele sorsanız gerek. Adem bedenini tamı çaplışıp durganda, Dönbe, sağra, tapınını tam uçan çaplap, bel bilen tam arızdaki boşluğunu gözütüş. Boşluğa bir alkanın kılığı kızıqancağı da bu normal daire gitave. Eğer bir muşlu salgılı bulsa, daş sönkünün aldığı kıyısı işinden bir kadar roşen işkerliğine eskertudu. Eğer bel boşluğu çoğurak bulsa, onun üstüge etigen ornudun turganı bel sekırap çınkılıp ağırsa, yanpaş bel muskulu, yotunun aldı taraf muskulunun kısıqırap ketkerliğini, Bədəndə daş sönkünün aldığı qeysiş yüzlənişinin barlığını düşündürüdü. Onundan başqa tövəndəki 5 amil daş sönkünün aldığı qeysişin kəltürüb çıxırılan asaslıq amillardır. Birinci, uzaq olturub putnı almab olturuş. Uzaq müddət olturğanda bulubmu bilini egib, dümçiyib olturuşdək naçar alət daş sönkünün aldığı qeysişinin mühim səbəbi. Putnı almab olturuş, uzun müddət olturuş daş sönkünün egidilən muskul topunu davamlı qısqartıydıdır. Bir tərəfdən putunu almab olturuş, yəni daş sönkünün aylanış tamponsuzluğunu gəltirib çıxırıdı. Nurgun kişilər safada fəaliyyət bulub olturuşqa adətlənən bulub, bumu bəl dümbü muskulunun qetişi və tamponsuzluğunu yığırlaşdırıb, axırda daş sönkünün aldığı qeysi işi özgərib ketişi mümkün. Nurgun kişilər midirilmay oltursa, bəl zəxmilindu, əmma daş sönki özgərib qalmaydı o dəb qaraydı. Lekin əməliyyəti bulsa, Uzaq müddət tinic alətiki tamponsuzluqdan anlı sanda eğir nərsini götürəgən qarğanda, daş sönkü bolğan ziyinə teğmi çoğun buludu. İkinci, uzun müddət egiz başınlıq ayaq giyiş. Ayaq başınsa hər 1 santimetr aşsa, bəl umurtqısından aldığı poltuyub çıxış bulunu 5 gradustan 8 gradus çıxış eşib. Bədənin eğirlik mərkizi aldığı yötkülüb, aldığı qesiyib tamponluqını saqlaşıqı məcbur buludu. Yıl boyu 5 santimetrdən artıq başınlıq ayaq giydiğən kişilərinin Daş sönki uzaq müddət roşen aldığı qeysiş altını saqlaydı. Dikkat qılışıq tegişik şu ki, tüz başınlıq ayaq giyişmi püftülləy bir xətərlik vəkillə qılalmaydı. Əgər yol manqanda eğirlik mərkizi aldığı qeysiyib kəsə, oxşaşla daş sönkünün küç sızıqını zəxmiləndirirdi. Üçüncü, amildarlıq. Bulub mu, tuğuttin kiyinki anılar amildarlıq məzgilədə qorsaq divarını kenəyə getkə, qorsaq muskulları sozulub boş şüb getirdi. Onun üstüge amildarlıq məzgilədə hormon səviyyəsinin özgürüşü daş sönkünün sınırını boşdub, kiriliş küçünü tövəllət etdi. Şuna daş sönkünün muqumluğu zor dərəcədə tövəlləydi. Şunun bilən bir vaxtda, tuğuttin kiyin uzaq müddət belini iyigiş, aldı tərəbdiki yükünün eşimi eğirlik mərkizinin aldığı yötkilişini gəltirib çıxırıb, daş sönkünün aldığı xesicini gəltirib çıxırıdı. Tötinci, boğum çekiniş. Yaşanqalarının boğumları qeyrib, çekiniş xarakterliq özgürüş yüzbərgəndə, Bədəndə təbii aldı daş sönki aldı qeysiş yüzlünüş görülüdü. Boğumlar bilən bir vaxtda muskullarının şununla əgişib çekinudu. muskullar qetishiş, tanfonsizlik ahvalları da sonkinin aldı qesişin tizildi ötüdü. 5. Əddidin ziyada dairdin işip ketken meşik kiliş. Nurgun kişiler beden çinik duruşta pekat kökürek, korsak kısmetki muskullarını ile meşik kilip, sağra ve bel dümbü muskullarını sozuş meşik kisal karaydı. Uzak müddet müşündak meşik kılganda, yanpaş muskul topunun ziyade terakki kilişi, sağır muskulunun küçü sizilinişini keltürüp çıkırıp, muskuluna tartış küçü de iğir tamponsuzluk görülüp, daha sönkünün aldığı kesi işini keltürüp çıkırışı mümkün. Şuna küçü tekşi bulmağın beden çinik duruş, eski daha sönkünün beden altı tamponsuz buluş meselesini keltürüp çıkırdı. Mutakasılar bunda keskertti. Daha sönkünün aldığı kesi işi, yaşlar, ösmerler topunun naid umumlaşkanı bir ahval. Bunun için bir kısım yaşlar, ösmerlerinin muskullarının toluk yetilmezliğinden bulup, fizyologiyelik aldığı kesişini keltürüp çıkargan buludu. Muskullar yetilip pişip yetilgenliğin kin, daha sönkinin aldığı kesiş alametleri tabi pes yeşi mümkün. Lekin köp kısım yaşlar ösmerlerinin daha sönkinin aldığı ilgilişi, genelde üretir şalatı, oltur şalatı doğru bulmaslık, uzak müddet üstel gibi işin çökürüp oltuş, erkek kemçil buluştak nacar adetler bile münasebetlik. Eğer beden ağlatının tamponsuzluk eğri bulsa, muntizm doktorxanağa berip davalanış teklifini verildi. Daha sonki aldığı kesip kalganda, en yaxşısı bu üç işini kılmaslık gerek. Bel tasması, evrişin bel bakı tayınıp mecbur et üzülmeslik gerek. Nurgun kişilerde sağır götürülüp bel oltırışıp gitiş, kişi korsak aldığı poltayıp çıkış ve mürüsü yumulak, kökürke tügülgen alet körülgende, bel tasması bilen kişi korsakını boğudu, ya ki şekil tüzeş tasması bilen mürünü keyniki tartıdı. Bu kıl usul pekat vakitlik taşkı görünüşünü yakışılaydı. Daha sonkinin aldığı kesi işini menbeden düzeltkili bulmaydı. Eğer mapk işletilmese, beden ağırlıklı meselesini yenime yığırlaştırıp yetişi mümkün. Bunun iki doğru usul, sırtkı küçükü tayınıp mecburi tüzlemesi gerek. Daha sonkinin aldığı kesi işinin menbesi aldığı kendindeki muskul küçüden tamponsuzluğundan bulup, karatmalık meşgarkılık muskulunun altın tedirici tanışıp, daha sonkini özü doğru oranlık kilerleydiğen kılıp kaytırış gerek. Onun başka, zor kuş bilen, katlı kuş bilen sonakini bir kıtımla silik keltirdiğin usullar kışanla. Bazı muntizm bulmağın aparatlar bir kısım sonakini oranlığı keltirip, silik keltiriş doğrusu teşvik atılıp bargan çağda, her kıl alaydı usullarını şiltidu. Zor kuş bilen bunu silik keltirimiz bir kıtımda 10 şiludu, digendek teşvik atlarını kılıdu. Bu, anlamakka kişinin ait kızlık durudu. Lekin yolun umurtkı neycisi içi de bolgaçka, zor kuş bilen kayırış, her gizme ilmeylik emez, şundakla intayın hatarlık bir kıl hareket. Bunun doğru usulü, bunu tüzeşte tedirici ilgirleş prinsipi amel kılış gerek. Bir kıtımdala cahiyi keltiriş mümkün emez. Bedenin yeterlik maslışı ve eslik kilişki vakit veriş gerek. Onun başka ne, hepte ahırda bir kıtımdala yığıp emin meşkini ten kılman. Adet küllerinizgi sındırıp aldırmay midirleten. Adette uzak oturup midirilmay, hepte ahırda bıraklı çınıkış öyge kirip küçep bir iki saat katlık meşk kılıp, bir aptilik tarzını toluqlaşın ümit kıladığalar bu ümidinizi toxtutun. Əmiliyyətdə muskullarını

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küy yukulak senin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdıgan yanırak nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Hen ondak da bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Hen ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Ukrayna sevimli radyonu dostla şu tat programımızın damlaştırmadığımız muhabbetli küylerimiz muhabbetli kalpler için yaravatıdı. Elbette muhabbette biz şundak tep eytalayımız muhabbet aşıklarının seyli gayi. Cüp kalıptan ümitlik nidası. Muhabbet o seherdeki kuyaş. Her tandaki en yeni her küy. Muhabbet her bir kuşallıkların mukaddimisi. O iki kalıptan birbirge kıgan en büyük, güzel, mukaddes vadisi şundaklı mesuliyeti. Muhabbet yani visalığı yetken bir cüp aşıklarının birbirge mehirlik bir kişi. Samimi muamili kılışı. Elbette şenç, vapa, sadakat, samimiyetle öz içine alan muhabbet mengügü sunmaydı. Elbette sahtılık, vapasızlıkla özgü yar tutkan muhabbet aman bir günü icrallık ayaklaşıdı. Şunun için şundak diyelimiz ki her vakit muhabbetlik bulun. Etrafımızdaki her bir muhabbetlik kişini kadirlen, onun halığı yitin, derdi giderman bulun. Yani şunu ümit kılımız ki, her bir kalıpta muhabbet bolsun, söyüş bolsun, söyleş bolsun, kadirleş bolsun. Muhabbetli küldürümüz

Сөйінгі тосла, программымыз қайтып келдіқ. Әшкі адам тағарсығы кіріп, далыды түнеп қапты. Ұланың бірі найт, романтик, тұрмышқа әр вақыт үміт, ішенш білен қарайдыған адам кен. Ені бірі қорқыншақ, плансыз бір адам кен. Кешті құлған чағда еліқ қорқыншақ, плансыз адам, романтик адамдың сорапты ғо. Сән немені көдің? Romantik adam, men sansızlığan yıldızlarını gördüm. Alemnin şunçilik güzellikini his kıldım depti. Bu çağda korkunçak, plansız adam, men karanlık his kıvattı men, hiç nimini köymedim bu, kaçan tanata depti. Elbette etrafımızda manım uşun dakışlarını yoktu gibi bulmaydı. Minimce, adam biraz romantik buluş gerek. Güzellikini baykışı, Amal ba unudun kanıcı huzurlanışını biliş gerek. İnçik sepsasınız, güzellik her cayda mevcut. Siz bekat bunu bayıkı alısınızla. Şunlaşkı dostum, her bir gününüzde bir güzellik ba, onu baykan. Hayatkı külüp baksınız, hayat mı sizgi külüp bakıdı. Hayatkı külüp yakın, kalbiniz mi külsün? Penondak bolsa külüp oltırıp, yakınlık muhabbetlik küydürümüzge devamlı.

sevimli dostlar, şu tatlı programımız devamlı şovatıdı. Kişilik hayat, minnettarlık, hissiyatı bay kalıp arkalık huzurlanışkı muhtaç. Kişide hayattın huzurlanış eni kemçil bolsa, nurgun kuşallıklarının mehrum kalıdı. Huzurlanış digen, köz, iğiz, burun, kulak, kalıp arkalık türlük güzelliklerini his kılış demektir. Kişiler kün oturgan çağdaki keşke şepek, küzdeki sargaygan yaprakla, ılık şamal, simsim yağmurladın huzurlanıdı. Şunu kör bilişki buludu ki, tabiat dünyasıdaki her bir menzire, özgüç sır, acayip celip kılış küçü arkalık, bizge alemçi huzur bekşi idudu. Başkalarının makalı eserlerden huzurlanış arkalık, nezer dairemizde kenaytip, ruhumuzda tavlap, irademizni küçeyteleyimiz. Mana bu noktadan karganda huzurlanış, öz ara toluklaş, öz ara ilham beriş, medetten ibaret. Bu, Adem'nin universal sapasını östürüşünün ünümlük yolu hesaplandı. Hem de biz, evet, iğiz tağladın huzurlangan çığımızda, onun çıdam çallıkıga ihtiyarsız apırın eğitimiz. Bir bayan, kən denizin huzurlangan çığımızda, onun kənirlik, hem onun çeksizlikini his kılıp, ayacağı çömümüz. Hem de muşu noktadan etkanda, huzurlanış, bir hıl eynekten ibaret bulup, o kişini öz-özünü mükemmelleştirip, Ali Canap gayı yolu da armay talmay tırışkı ündeydi gannerse. Şunun için, sevimlik dostum, hayatınızın huzurlunun, turmuşunuzun huzurlunun, özünüzün huzurlunun. Şundala bu hayat sizge şunçu huzurluk bilinudu. Kenundak olsa, muhabbetlik kalbiniz bilen olturup, ağız

Qadirlik dostlar, şu tapdı programımız damlaşıp atıdı. Bir kişi yolda keti ötep, yelkisiga yük artıp keti atkan yeni bir kişini görüp kaptı. Yüknün iğırlıqıdın o adamın kaddi pükülüp ketipti. Ayağları çelişip ketipti. Şünki iğır nesini kötürüp yürüyüşten sana ne mi zörür idi ba? Özanını biraz oysan olmamdı. Dep soraptı o kişinin. Çarşığınım rast. Bırak hemini tan ip menişim gerek mi ki indeymen. Biraz çüp kalsa hıdı bir nesem kemdek iskıldıken ben. Depti. Bunu anlayan o kişi o adam kuşundak depti. Şunu çoğun kuru iskılışın gerek. Turmuşta muhim boğunu mal dünya baylık emez. Şunu izdeş devam edikin ceryalla sana en kıymetli yiz duygunu ata kılıdı. Göz onu bunçlik çarçatma depti. Endi biz bu parçadın nemin iskılımız diye baktı da kelgüsüdün bek köp gəm kılıp bugünün kuşallıkını unutup kasak bulmaydı. Netice muhim. Bırak şu neticeyi yetiş ceryanıdaki ceryalla unudun muhim. Şu ceryanda yiz kılan yiz tuyğularımız unudun mu muhim? Yani ondak olsa güzel yiz tuyğularımız değil.

Qadirlik radio anglıqçılar programımızın şu tapda davamlaştırmatımız anlavatqınınla stansımızın üzülməz melodiya programısı. Bir yigit şəhərdiki ən çox türlük mallar şirkətigə mal satqıçılıq imtihan beribdir. İlgir mal setib baqqanmı dəb sorabdı şirkət başlıqı. İlgir yezida öymö yürüp mal satqan dəbdi yigit. Şirkət başlıqı bu yigitnin zerəklikini yaqtırıp qapdı də. Ətidən başlayıb çıxışın. Ət keçdə xidmət nəticənizi köyəri kiləmən dəbdi. Ətisi kəs saat 5-də şirkət başlıqı rastlılı kəpdi. Bugün qanç xeridar kütüb aldınız? Bir xeridar kütdüm, dəbdi yigit. Bir xeridar? Bu yerdəki mal satqıçılar bir gündə az deyəndə 20-30 xeridar kütüb alıdı. Qəni dəbbiqinə, qanç pulluq mal sattınız? 300 min Amerika dollarlıq. Şirket başlığı bu yaptın, hangtan kaptı. Hem jigitnin düşen duruşunu anlaptı. Mındak iş, bir er mal setib alğılı kiripdiken, men aval onunğa kiçik, ottura, çoğ numurlu parmak sattım. Andın onunğa kiçik, ottura, çoğ numurlu belik tutulgan parmakın jipini sattım. Onundan kayak berip belik tutulganlıkını sorsam, deniz boyu bardıganlıkını etti. Şunun bilen onun kemisi etibiliş teklifi bedim. Şundaklı onunğa yelkenli kemidin birini sattım. O avtomobilinin bundak çoğun kemini söyleyemeydi kalıqını digendi. Ben onu avtomobil setişir aynığı başlap berip, onunğa okuyan çarlaş kemisi markalık katta avtomobildin birini sattım. Şirket başlıkı kulukuğu işenmeyi kaptı. Hem iki kadem keynigi dacip, Harmak setiyle üçün kegen bir xeridağa muşundak köp nersi sattınız mı? Dep soraptı. Ondak memez, əslide o xeridar ayalı bilen dukanğı nersi ağılı kırgen de, hep dağırını kandak ötküz üç doğursu da beşik etip turup diken, men onunğı muşundak yakşavada ayalınız bilen derya boyu berip, belik tutup kemmemsiz diyen dem. Dep de yigit. Hem de bu hikayeden biz nemin iz kılalayımız diyen de bu er ayolla o dükkanla mundaklı oylanıp kırken. Bırak mal satmışının begen köşetmesi bilen bir günün içi de bir münçü soğudulanı kılvetken. O yigit del vaxtı da özünün akıl parasını şıksağan. Elbette manımışındak mal setiş yeriyanıdı mı özümüzden aklıgı tayinip Nurgullugan paydalı kımmetlerini yarıda alayımız diyen gəp. İditlik, pen parasetli kişiler, manımışında qalqılıq peytte kallısını şildudu, həm işte netice kazınıp, kutuq meyvesige iğiz digeleydu. Şunlaşka, her vaqt tırışçalıq kösteydi. Bu güzel hayatta, en güzel neticiler silahının bolsun. Güzel köylerimiz, davamlı silah üçün yağıraydı.

Sevimli Radyo Anavuşu'la Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugünkü kümmetlikdemleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp alınanlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş oldu da turvatı mən. Fırat ətideki programımız texnimadır. Anlaşını herkes unutkanlığa isle. Eğer programlarımızda vaxtıda anlayanmayı kalan bolsanla, stansımızdan radyo toruğu kırıp, kalıgan vaxtta kalıgancı anlasanla buludur. Bugünkü programımızdan Mesul Muhariri ve Kırıştırgıcısı Amangül Habibullah, Tazaretçisi Bəxtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, sənin dostunla Abdursun Abdurim.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.